şu günlük iş hakkını mı vermeydi? Tehi, ha dese ağırınmağla, kakşımağla deydi. Biz kakşımızsak kim kakşaydı? Nurgun cüngülükle Wilbowen'ı tanıydı. Çünkü o 2006 yılı ağırınmaslık hareketini kozuğun. O bu hareketke katnaşkallarını koluğa bir tal binapşıranlık bilayüzük takvilişik çakırgan. Birer işten ağırınğan haman bilayüzükünü yanı bir bilikki güyütgeydi. Bu halatını ta ki bilayüzük bir bilikide 21 gün turğanı kadar devamlaştırdı. Wilbowen bu hareketini en dastlap özü turbatkan bir mahallede kanat yaydırgan. Oylumuğa yerden bir ayğı yetmege vaqt içide netçe 10 000 adam onunğa xat yazıp bilayüzük soraydı. Bunundan nurgun adamlarının ağırınış içide yaşavatkanlıqını, hizmetten, turmuştan, ailesinden narazı işkenlikini körü bilişki bolatdı. Şuna o, man muşundaq özgücü usul bilen kişilerini ağırınma yaşaşkı çakırgan. Yan bir qitim, cüngülük bir karxanıcı Wilbowen'ni tamakı təklip qaladı. O kişi əmdila 40 yaşlığa kirgan bolsumu, allı burun milyardırğa aylanğan. Həm də karxanısı ızcıl öz şaltıda turvatqan bolub, həmmi adam onun turmuşunu naid bəxtliyik dəb qaraydı. Halbuki, o özünün bəxtsizlikidin qatıq ağırınıdı. Bu usulunu məmisine baqqan. Bu arqılıq ağırınış payda qılıdığan pasıb təsirdin özümünü agahlandırıp durğan edim. Yaşla çoğum nemişki ondaq boludu, nemişki bundaq boludu deyiştin, qandaq kılış gerek deyişki ötüş jarayanını baştan keçiriş lazım. Yeni ışık düşken çağlarda, mektepte oylapın baxmağın işlağı yoluqan edim. Xizmettaşlarının maslaşmaslıqı, işinin ilgir basmayı vatqallıqı, bazı adamlarının közü kiçikliki, nayran vazlıqı. Mən bir tüz adam boğaşqa, ağızdı külkü çakçak, koyundu paltıp çak saxlaydıgan adamlarının işlerini pekat közümge sığdıramıdım. Aslandaki bazı okuğucular öz yaxşı ügenmeyi hatalıqını okutkucuğu koyatdı. Atanısı mı okutkucuğu ziyade tələplerini koyup durvaladdı. Aşı mezgillerde yaxşı niyet bilen durus iş kılıb asam, bazı bir on tətür adamlarını xudi putumğı kişen silib atkandaki yes kılıb narazlıqım içim gibi atmayı qağın edi. Bundaq geplani xizmettaşlağa, başlıqlağı deyilip omağaşqa, dostlar bilen körüşken çağlada, heş qandaq işini xata kılmayı durup, bekardın bekar ovalcılıq qilib atkandaki yes kılıb, ixtiyarsız dert döküp getettim. Başta ula menin dolamğı pəpilap koyup, bir işki eğizden təsəli berip koyatdı. Bir taqsı da pence yap, könülsizliklerimi ötüp getken bolatdı. Ama bir günü anca kuyuk arılışıp getmeydiğen bir dostum, tuyuqsız, bilemsen, senin aşu hemkarlaşkılı unumaydıgan hizmetteşanın gibini anlısamla, kulukum muş urğandak zıngıldap ağırıp getirdi. Hiç kim san iş ağırtmaydı, könül bölmeydi. Eksice, senin hizmet ve işlerini bir taraf kılış ıqtıdarından gomallanıdı, dedi. O, şundaq dəpli ketip kaldı. Mən dağ ketip turuplu kaldım. Şunondan kiyin, qandaqlı işki yoluqsam, dərdimni içimde bildim. Hiç kimge hal etmedim. Sebepini özümden izdep, işlani, rəqibim ve umumiliq noxtısıdan oylap, peşkademlerden, təcrübelik adamlardan məsləhə sorudum. Kallamını işletip, müstakil pikir kılıp, ahire öz yolumunu tapdım. Bu ceryan gerçi azaplıq bosumu besip ötmeyi turup pişip yedilgeli bulmaydı. Bu yolda gayriplik basıdı, ama hiç kim sizge menişip vermeydi.

İş meydanlarımı, kişilik münasibet sorularımı türlük neyranmazlıkı dolgan. Kişiler aval bedel töleşten korkudu. Samimi buluştun, oğundu kilişten, kemistilişten, iş bağırını yerip berip, ahmak sanılıp kilişten korkudu. Kayser bolup, samimi bolup, öz yolumda ahırga cımağımın. Meyli, kayısılı sahaya girey, samimiyetini dost tutsam, başkalağı işenç tuyğusu bir alasam, kılgılı bulmaydıga iş yok. Bazda çabuk çelilmasligi mumkin, bazda xato tushunib qolishi mumkin. Mayli nimalar bo'lsin, bu yo'ldan qaytmayman. Yaxshilik samimiylikdan boshlanadi. Samimiylikdan kuch-quvvat tug'iladi. Har kim samimiy bo'lsa, har kim xushallik topadi.

Hörmetli radio dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

Hörmətli radio dinləyicilər, MD Jungoğu nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqacı məzmunları qulaq salğaysınızlar. Daimlik yar yürek bolu şarkılık, yez kentlerini umumuzluk güllendiriş ilgiri sürülmekte. Sönü akıl yeni bir növetlik pentechnik inkılabi ve kesb özgürşidiki muyi mergetlendirgüş küş. Bu yıl döltümüz teximi aktif maliye siyasetini yolu koyup, zörür maliye çıkımı salmıqını saxlap, iqtisat ve cemiyetinin yukarı spetlik tərəqiyatı türkü boludu. Gayri optimobil suğurtisini universal tüze şerket layısı ilan kılandı. Fujian'ın Fuju 100 yıllık kiyimsazlık zavodi yeni medeniyet sayacılıkının yeni belgesi bulup kaldı. Otur başlangıç mektep yesli okuş baskıçını cipslaştırış hizmetini yakşı işleş gerek. Yakın miktarı muasırsı da kalan otura küçük aşkanıla özünü kanda kutkuzuşu gerek. Aşkanı kağızda yemeklerini sürtüşkü bulamdı. Tüvene dektanla bugünkü programımızın tepsili mesmunları da bulsun.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımıda alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanan parçalımız Mən Arapat Ösəncah. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 26. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. kitimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Dövletimiz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgir sürüş gerek namlı sözünü anladınız.

Radio anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, devletimiz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anladığımız.

yeni girim yokundusuğum ilendi. Emde özgertkil bulmaydı da. Eğer bir yıl keçiktirmen desen, kilayeli yeni nemişlanın yüz berdiğalıqını belgeli bulmaydı. Tırışmızla ağıdı kaldıgan gel. Yaş boğan denken, hatalaşsa hiç kısı yok. Onu özge koyup be. Bira işini vujuk elip çıkamıgan taqtırdımı, kabiliyeti üsüdü. Bir yıl keçiktirsen, kiyenki hem iş bir yıl ağıgı sürüldüğün gel. Bu uvalçılıq ne balı tası bulmaydı o da. Liu Shujinin avazı bağın sırı pəsaydı. O, jasaratının öz balısını uvalçılıqı koymaydı halıqıgı işin etdi. Hiyalır bolsa, ötmüş taman kanıt kaqatdı.

bir top kişi sürhaybe bilen ulanı orup ilişti. Hemmeylen onu adam bedik edip kalan idi. O kişi ahvalının sel bir normallıkını yes kılıp derhal eğiz açtı. Mən onun dadısı. Şundaq tap durup mu o er kişi yanlı bir netçi müşiye aldı. Sağçılar onu tatıp çıkanda iştini çüşüp kalaydı degen idi. Aslı bu er dəl cesaretinin aldığı eri iyiliği bulup, bugün Celidin ötkinde cesaretini uçurtup gelip, onun dikkat kımığın vaxtadan paylanıp, arzugülünü kötürüp ilip getken. Yol boyu teğe arzugülge özünün onun dadısı ikerliğini etkan. O hiyalı da balı kolumda bosla, apısı yenimgi kaydıp geldi deyip oylağan idi. Arzugül cidal kılıçının əksice, teğe onun boynunu kucaklap durup, tatlıqını dada deyip çakırgan idi. Atıbalı işkeylen yol boyu külkü çakça kılışıp, teğe xaqının tavuzluğudun tavuz üzüp idi. Bu qitimliq avarçılıqdan kin cesaret ballanı teğimi çan tuttuğun buldu. Şünçü yılla ötüp, elimi bağın sırı tözülüp, kımarını taşılıp, bir hizmetten peşin tuttu. Şundala cesaret onun ballarının körüşü yol koydu. Bırak, çokum özün üyde körüşü. Bir qitimde belgelengen vaqtçıla birli turuşu gerek idi. O elini üyde bir minutun uşuq turguzmaydı. Cesaret, arzu yılını elinin ot koyruğu kılışı bilen şünçü yarakı berip okuyman da batıdı. Elinin minimu özde kayırgandı yalğız kaldırğısı ba dəp kuman kıladdı. O elini herkes bu məqsidi yetküzmaydı. Qara, yezi bağan məktibini. Qaytıp kese nememi kılalaydı? Dedi cesaret, ələm bilen. Şu çağda əsli onu av işekke tonuşluq bəyüzməydiğən iş idi. Balla çoğun boldi. Arzusu hürmət kılışın gerek. Sən qançı çın tutqan seri o şunçı gepengi kirməs boludu. Leo Shenhua artıq yapqamadı. Qarğanda bu işte zadı bir köngül ağırıqı badi qıladdı. Köngül ağırıqı tatıdığın kişinin arzugül ya ki cəsarətliyi naməlum idi.

0: Uzun bir yürüyüşünü bek yakış görmen. Taz bir yürüyüp rahat ne içi o?
1: Velisipitte bana ben de bilmemek gitti ben. Bana bu taş yolda velisipit meni işten sehri küçü.
2: Ben her haftanın ahırda tağdala, ormallık ya ki bahça. Çığır yolladım bana ben. Piyade meniş, beni başka bir dünya bilen. Tekimi yakışı özüm bilen uçuraştırıldı.
3: Yaşlarlı kıyağı yanmışını yakış gördü o deyip kim deydi? Her kitim mağdurum kamığıcı yamaşkan, her kitim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu, en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni mebdun kıladı.
4: Sırtta aptap nemedigen yakşı?
5: Yol boyunun manzırsı nemedigen güzel.
2: Hava nemedigen sap.
3: Yürünla, sırt çıkıp, sap havadan kanıcı nefes alaylı.

0: jahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.
1: Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı və bədi obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkını toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. U Fransuz beşini sapanın yölençükügü koyup uxlap kalgan idi. Belkim yalgan uxlavatı dıgandu, bilip bolmaydı. Onun tizleri üstügü koyup algan nemhuş kolları, huddu bir nemini tutuşkı temşili vatkan dek boş kımırlap durattı. Karenin ornudun turup, putunun uççuda dessep, menip Fransuzdun aldığı kilip, Kolunu onun kolu üstüge koydu. Oblonuskimo ornudun turup, uyuksını kaçırış üçün közlerini testi yuğan içip, bir de onunğa, bir de bununğa karap koydu. Körü vatkanının hemisi çüşüdeki emes, onudeki işla idi. Beşi tekimi eğirlişip keti vatattı. Akırdı kelgen, Bir ışkı ıltıması ba adam çıkıp kessun. Hazırlı çıkıp kessun. O Fransuz közlerini aşmayı durup, Fransuzcu şu geplerini kıldı. Keçirin, özünüz mü körüp durup siz hem anladınız. Saat 10'da kelsiniz. Et kelsiniz tekimi yakşı. Onu bir yerden heydep çıkırın la. Dep. Taqasizlik bilen yani dedi u Fransuz. U minde vatamdı. Oblonuski nek cevabını anlığan dinkin. Graf Lidya hanımga ıltımas kılmakçı bolgan işini mu, sınlısının işini mu unutup, bu yerden çapsanırak çıkıp kessemle bol diye digen oy bilen putunun uççudu dessep minip, öydün hudu vabadın kaçkandak keçip, Koçığı çıkıp aldı ve ildamrak özüge kelebiliş üçün peytunkeş bilen xeyligiç çakçaklaşıp paranlaşıp mandı. Oblonuski Fransuz tiyatrhanısının ahırkı meydan oyunuğu ülgürüp berip, oyunu körüp bolgan denkin Tatarlarının restoranıgı berip azraq arak içti. Bu tonuş muhit ve keyfiyatla içi de O xelili esini yığıp aldı. Şundaqtım o bütün bir akşam ğalitili bir sezim içi de yürdü. Oblonuski Peterburg gelip düşken Piotr Oblonuski'nin öyüge gelip Betsy'den kelgen xatını köydü. Betsy xetide tünögün kılışkan gepnin ahırını çıkırıp etişini dep ete özününkigi berişini eytipti. Onun xatını okup olupla kapakları türüldü. Kandak kılışı kereklikini oylap durattı. Tuyuksuz pestin hudu biri eğir bir nersini kötürüp çıkıp atkan dek, nait salmak bilen besilip atkan kadem avazı anlandı. Oblonuski ucursudun çıkıp karap bekip, o adamının xelili yaşırıp kalgan dek körüngen Piotr Oblonuski işkellikini bildi. O, şunçilik məs idi ki, pələmpəydin özü menib çıqalmay vatatdi. Setepan Oblonuskini körüb, xizmetkarga özünü pelempeydin yöləp çıqırıp qoyuşqı buyur idi. Üstüge çıqıp alğan dinkin, Oblonskini Mekkem kuçaqlı bilip, ojursığı kırdı ve özünün bugün keçini kandak ötküzgellikini onun sözləp beri vitipla uxlap qaldı. Oblonskinin royu çüşüp, uzaqçı uxlayalmay ketti. Bundaq halet onun da naid kem uçuraydı. Esigi alğallarının hemisi onun da nəpirət qozğaydı. Bolup mu, Graf Lidiya xanımının öydü ötken aşu minotla ən nəpirətlik, ən numusluq minotla idi. Ədisi o Karenin'nin annağa acırış xeti berişini qatdi rət qılğan cevabını tapşırıb aldı. Və onun bu qararının axşamqı Fransızının yalğandın uxluğan bolu bilib, göyligən gəpləri bilən çıqırılğan qarar ikəllikini toluq çüşəndi.
1: Sizge azadı nimi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan xatlar kerek.
1: O xatlar bu yedemez.
2: Mən sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizgi bombaydı qallığı toğırlıq gəp qıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop qağın. Çünki...
2: Mən ayal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü qallıqını sürüştümek cemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlıkını buru necep bilmedik emmen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetini yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakış görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, eri bilen balısını taşlap gitmekçi boğa ademini rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, anlavatqınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı boluvatqını Tolstoy'nun dünyağı meşhur romanı Anna Karenina.

0: enserep kaldı. Acaba minin üzemle tutuvağıcılıkım yok mu? Şunun iradem yetmez mi?
1: Anna, işçi de üzgü üzü sözlep, yeni baştaki hiyalığa kayıtıp geldi.
0: Alexey, semimi, rastçil, beni yakış gördü. Ben mi onu yakış görmen? Bir neç günkü kanmay acırış resmiyetim kilidu. Bana yeni nimi gerek? Hatır cemlik, işenç gerek. Hem de üzerimden mesul eğitimini tapmasam bulmaydı. Boldi, o kaytip gegende. Gerçi hatalık mende bulmuşum o. Hatalık mendini öttü değmen. Şunun dinkiyen, işkimiz yazığı kaytip getimiz.
1: Şunun dinkiyen, anna kalayma kan hiyallarını kılmay, hapımı bulmay, hizmetkarga çamadallarını açık durup, yezgi ilip mağdığan nerslerinin tayarlıkı çüşüp ketti. Vronski saat 10'dan aşkanda kaytip geldi.
2: Apağının nemi oyla vatkını, sana kimne ilip vermekçi bolu vatkını bilen minin karım yok.
3: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
2: Yak. Müştoğulluk paranlışımız. Son raskepni kısam, meyli kiri yaki yaş, meyli senin apan yaki başka ayal bolsun, insap yok ayallalı bolsa, ondak ayallar menin könlümge yat. Şoğun men onun işleri toğurluk kılınğan geplerini pekatla anlaşına kalamayman.
3: Anna, menin apan toğursu da bundak örmessizlik bilen gepkin maskını soraymen.
2: Oğlunun bekti bilen şanşarpının nerdligini bilmegen ayalda insap mı bulmaydı?
3: Sana yeni bir kettim dep kuyay. Men hürmetimni kıldığan apam toğırsı da hürmetsizlik bilen undak geplerini kımıgın.
2: Senin apanğı mehren yok. Mehren pekat tılanın uçudala.
3: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüse.
2: Şunda kıl. Hazırlı bir taraf kılıp et. Men allı burun bir kararı kep boğan.
4: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: Mana, özen görüp bak. Anna, telegram meni titrep turgan kollarga ilip, Vronski degen mazmunni körüp çıktı. Telegramının ahırda, ümit azraq, şundaqtımı tırışıp görmen, degen gepler baydı. Tünügün men sana kaçan acırışı acırışı alam demen yok. Men üçün bärbir degen go. Dedi onunla kızırıp getip. Şu an menden yoşuruşunun hacdi yok idi. Arkadılla o işi de oylap kaldı. Karganda o başka ayalla bilen xat yazışıp turgan bolsa, onu mu menden yoşur diken de? Yaşıvın bugün et diken de, Voytov bilen birli kelmekçiydi. Dedi Vronski. Anlasam o Pestisov'nun 60 bin rubli pulunu futu verip onu veyran kılıp etip du. O hem de özünü onlayamaydı. Yak! Dedi Anna gazap bilen. Vronski onun açıkı kilovat kallıkını sezip gepni başka mezmongu yötkü etken idi. Bu senin beni bu haberge kızık olu dep oylap menden yoşurgunun miydi? Men sana bu işini oylap mı koymaydı kallıkını digen. Hem senin de mi bana okşaş pozisyonda buluşanı talep kıgan ben. Ben bu işinin iyini kop gidişini oylap köngül bölü vatı ben. İyiniklik şekil demez. Muhabbeti buluş gerek. Dedi Anna, Vronski'nin sözlerine emez. Belki onun soğuk kallık bilen kılıvatkan geplerinin uranığa karap, bağın seri açık gelip. Sen onun niye mi ki kerki ba? Yeni muhabbet doğrusu da gep başlandı. Dep oyladı Vronski işçi de. Niye mi ki kerki balkını özenme bilirsen? Sen üçün, kelgüsüdeki ballarımız üçün kerki ba. Hem de balı bombaydı. Bu gipenden bekme epsilon ovatı men. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şinjan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlıgının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radyo Kütüphanesi programımızda anlıqaysıla. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, emde deyip kıtınla, stansımızın başka serkıl programları da bolsun.
1: Kainatki cisimle toxtamay ayılınıp durgandek, Ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
2: Mən aspirantlıkı imtihan vermekçi. Her günü yatak, aşxana, kütüphane arası da katırap, sözlük yatlap, mühim noktalarını tekrarlap da yürüyüm ben. Boldu kılayım mı diyen? Likin bilimden təqdirimini özgertedi qalıqıga, tırışçalıqımdan haman cevabı buldu qalıqıga işinip geldim.
1: Kainatki cisimle toxtamay ayılınıp durgandek, Ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
3: Ben tamak yetküzgeçi. Boran çapkundunun yanmaslık benim gündelik adetim. Vakti de yetküzüp berelmesem, tekimi bir aram bulumun. Lekin öyge kayıtışımını kütü atkallarını oylusamla, kayıtıdın canlanıp getimin.
4: Dada, Abdot kırdap gitmişsiniz.
5: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
1: Kainatki cisimle toxtamay ayılınıp durgandek, Ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı sualdırgıca.

0: Sandığa taşlayım mən.
1: Anam mühit asraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq. Lekin nəçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüp qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq. Bir yuttum su istiyelene.
4: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asraş kişilerine ihtiram.
0: Ana, cepa çektiniz.
5: Kadirlik dostlar, kaktusunun türü naydı küp. Oxşaş bolmagan kaktusunun maskildigan ösüş şaraitimi oxşaş bolmaydı. Hatta temperaturu bolgan talabimi oxşaş bolmaydı. Undaqta kaktus gülü östürüşdün burun nemelagi diqqat qilish kerek. Birinciden kaktus bir xil qurgaqçılıqı çidamlıq ösümlük. Issıq ve qurgaq muhiti östürüşge naydı maskildi. İkinciden kaktus sortları arasındaki parıqını biliş. Östürüşlük rayonun muhiti ve klimatının östürüşkü maskildigan kemaydigalıqını biliş kerek. Axırda östürüşdün aval kaktusunun başka kaktuslar bilen qandaq parqı barlıqını düşünüş kerek. Birincisi sort cihette onun adeti nurgun oxşaş bulmağın sortları var. Kaktus tropik belbağ rayonunda ösüdü. Ola kurğaq şaraitki berdaşlık bereleydu. Eğer soğuk rayonlarla terilsa, bir kadar çoğun çekilimi göğüştüraydu. Şarsman kaktusunun şeklini ait köp bulup, şarsman şekildin, silindirsiman, törüksiman, varonksiman şekillergece hemisi var. Oxşaş bulmağın sortlık kaktusunun şeklimi oxşaş bulmaydı. Bazı türdeki kaktusunun tikini var, bazıları da yok. Östürüş cihette eğer ət yazda terilgan bolsa, onun kuyaş nuru yeterlik cayğı koyup, aptapka köprek kaklısı buludu. Eğer küzde terildiğin bolsa, taştaki azraq kum topa koşup östürsek buludu. Asraş soli yoruqluq. Muapıq yoruqluq kaktus üçün kembus bulmaydı. Onun teximi küçük ösüşü üçün onu yeterlik kuyaş nuru iki kılış gerek. Soğuruş, kaktus topi nemlik neyakşı gördü, lekin su jığılıp kılıştan korkudu. Şuna taştaktaki tuprak bək nem, bək kurgaqma bulup getmesi gerek. Adatta tuprak bütünlüğü kurup oğandı iken andın soğuruşka doğru geliyordu. Şunan bilen bir vaqtta taştakta su jığılıp kalması kığımı dikkat kılış gerek.

Yezdiki öylük yerge maraz qatarda varıslı kılışkı bulamdı. Aldı bilen bu aktiki dilu misalı kulak salaylı. Wang Xiaochang'nın boğusi Qin Chang'nın Qin Xing deydiğen bir inisi bayidi. Qin Xing özünün xotini Duan Shu'nun çoğun oğulu Qin Mingli'nin ikinci oğulu Qin Mingxuan'nın namı da Duanca kentidin öylük yer iltimas kılıp, şu yerge öyselip bili turuşka kolay bolsun üçün daim aksının Duanca kentide köçet tikişi yardımlış etti. Şikildinkin küçük kızı Qin Mingyue tuğuldu. Közünü yumup aşkıca Mingyue mu yatlık boldu. Neçildinkin Qin Xing vapat boldu. İki oğulu burunki öylük yerdeki konu öyünü çıkıp 6 yığız öyselip 3 yığızdın bölüştü. Anısı iki ailede növetleşip durdu. Neçildinkin taş yol planı sebebidin öy çıkılıp çıkış köçürüş toluklumusu ve öylük yerini işiltişi hukuk toluklumusu bulup cemi 500 neçi minyenge erişti. Yatlık bolgan sanısı bu işin haber tapkandikin bu pul dadamının mirasığı tebe. Mağımı bir ölüş berişi gerek tapkardı. Bırak işki aksi öylük yer mirasığı tebe emez. Sanımızın varıslık ilişi hukuku yok tapkardı. Ondan da Yezdiki öylük yerge miras qatarda varıs qılışqı bolamdı. Bu deloğa mundaq tüşençi berildi. Qarmaqqa bu delo misali öylük yer toluqlımız toğırsıdiki talaş tartıştak bilinidu. Bıraq öylük yerini işiltişi oqoqi öylük yer toluqlımız peyda boluşunun səbəbi hesaplanıdu. Şunun üçün bu delo misalidiki talaş tartış öylük yerini işiltişi oqoqunun təvəlik toğırsıdiki talaş tartış bulup, Öylük yerini işiltişi hukukunun təvəliki aydınlaştırılsa, öylük yer toluqlamasının ilgisini aydınlaştırılı boludu. Əxtiləb kanun dəstorda, miras təbii ilgilə ölgəndə qaldırğan kanunluq şəxsi mal mülüktür dəb bəlgiləngən. Ondaqda bu dilu misalı da aldı bilən öylük yerini işiltişi hukukunun puralanın kanunluq şəxsi mal mülükigi təvə ya ki təvə əməslikini aydınlaştırılış gerek. Eğer təvə bolsa, Qin Mingyuan'ın təlifi kanunluq tələb boludu. Öylük yerini işiltiş hukuki, yezi ahalarının turalğı hukuk mənpətini qoğdaş üçün bekitilgən alayda nərsi hukukudur. Öylük yerini işiltiş hukuki, alayda mal mülük təvə, müayyən paravallıq eyge. İctimai kapalet iqtidarına hazırlığan mal mülük bulup, puxrala öylük yerini işiltiş hukukuğa tuğuluplu erişidu. Ölgən de yok oludu. Demek, öylük yerini işiltiş hukukuğa şəxsi mal mülük hesabı da varıslı kılığılıp olmaydı. Onun başka, öylük yerini işiltiş hukuki aile ortak iqdarlı kılıdığan mal mülüktür. Adetki qaraşqa asaslanğanda, hazırki ortak iqdarlıq, ərxotunun toyliş münasibiti asasıdiki ortak iqdarlıq. Aile münasibiti asasıdı peyda bulgan aile ortak iqdarlıqı, miras bölüştün burunki ortak iqdarlıqını öz çıgalıdı. Bundaq mal mülük aile əzaları ortak yaşaş, ortak emge kılış arqılıq ortak yaratkan mal mülük hesaplanıdı. Ortak iqdarlıqda ortak münasibetinin mevcutluğu aldınkı şart kılınıdı. Ortak münasibetinin peyda buluşuğu əgişip peyda buludu. Ortak münasibetinin yokuluşuğu əgişip yokuludu. Ortak münasibet ile hem mevcut bolsa, mal mülük bölüş meselesi peyda bolmaydı. Ortak iqdarla iqdarlık kılıdığan barlıq mal mülükü nispetten baraver hukuktun bekraman boludu. Baraver mecburiyetini zimisi kalıdı. Aile münasibeti sebebinin peyda bolgan aile ortak iqdarlıqı kelsek, aile ile hem mevcut bolgan davamlışvatkan mezgildi bolsala, aile ortak iqdarlıq kılıdığan mal mülükünün bölüş meselesi peyda bolmaydı. Onun üstüge ayrım aile əzası ölüp kese aile münasibeti yok almaydı. Yani bölüşsü buluduğun şəxsi ölüş şekillenmeydi. Bu dilu misalı da Qin Xing ölüştün burun öylük yerini işiltiş hukuki onun şəxsi mal mülükü emez. O ölgendin kiyin mi öylük yerini işiltiş hukuki onun şəxsi mal mülükü hesaplanmaydı. Belki ailenin ortak mal mülük hesabı da davamlık mevcut boludu. Muşu noktanın alganda öylük yerini işiltişi hukukuğa varıslı kılgılı bolmaydı. Kıskısı, bu dilu misalıdaki öylük yerini işiltişi hukuki Qin Xing'nin mirasığı təvəh emez. Öylük yerini işiltişi hukukuğa Qin Mingli bilen Qin Mingxue ailesi iqdarlı kılıdı.
Şunun üçün öylük yer toluqlumuzumu Çin Mingli bilen Çin Mingşue ailesi gitəvə.

0: Sınıf mesulü 26 nefer aile başlığının 120 milyondan artık pulunu aldap ile aldı. Döndüktenler bu vaktiki mezmunu bolsun.
1: Sınıf mesulü 26 nefer aile başlığının 120 milyondan artık pulunu aldap ile aldı. Tiyan Muallim aile başlıqlarının nəzirdiki mülayim, şənçlik sınıf məsulu bulub, 5 illik oxutuqçuluq tarixiga ige, təsiri yaxşı idi. Amma qarmaqqa mükemmel görünüdüğən bu, tonga onun köngül qoyub toqub çıqqan yalğancılıqı yoşurunğan bulub, 2 yılda 26 aile başlıqının 120 milyondan artıq pulunu aldab elib aldı. Ürümçi şəhərlik Qunan İdarisi Şimigo rayonluq şöbi idarisinin xalq saxçıları yipuşçini çonqur qezib, diloni muvaffaqiyyətlik paş qılıb, diloğu çetişliq məbləğini tolu qaytırıb gəldi. Həm ziyanlanğıcı ammağa qaytırıb bərdi. Bu yılın 5-i qışlıq tətil məzgili, aile başlıqı Cun xanım sınıf məsuli Tiyan müəlliminin telefonunun uzaqıca ulanmağalıqını bayqıdı. Köp tərəfdən sürüşdürgəndən keyin Tiyan müəllim bilən bolğan əlaqənin üzülüb qalğanlığını bildi. Tit-tit bolğan Cun xanım ilgirki təfsilatlarını əsləb könlüdə guman payda boldu. 2024-cü ili 10-cu ayının bir günü Tiyan müəllim Cun xanımğa telefon verib özünün ajırışmaqçı bolub atqanlığı, şuna öyünün yerim mülük hüququnu setib elişqa ciddi ehtiyaclıq işkəlikini, bolmasa öy makansız qalıdığanlığını yığlab durub etdi. Ayacalangan halda kılıngan bu sözler Cun xanımını təsirləndirdi. O, istaşlıq yüzsüdün ailesindikilerden yoşurun halda Tiyan müallimgə nəcə 10 min yuan qarz bərdi. Şunondan keyinki 2 yılda Tiyan müallim yenə acıraşqandan keyinki turmuş qiyincəliqi, avtomobil mülük hüquqi macerası qatarlıq səbəblər bilən Cun xanımdan 70 min yuandan artıq qarz aldı. Tiyan müallim yoqab ketkendin keyin Cun xanım başqa aile başlıqlardan əhvalini sürüşdürdü. Şunda qılıb bir meydan köngül qoyub layilengen aldamçılıq aşkarlandı. Əslində Tiyan müallim yalğız onundalı qarız almağan bulub, 2 yıldın bu yan o oxşa sözlər bilən nurğun aile başlıqıdan nəcə milyondan nəcə 10 milyon gecə qarız alğan idi. Hər qıtım qarız alğanda o aile başlıqlarına məxbiyyətlikini qatıq saxlaşını qayıt-qayıt tapılıb, hər bir ziyanlanğıcıqa özünün birdən-bir yardım kolonu sunğan kişi işgəldikidək xata çöncini berib, bir-birgə uxturmay, aldamçılıqını uzaqıca yoşurub kəlgənidi. Aile başlıqları özara alaqı qılıb əhvaldan xəbər tapqandın giyin dərhal məktəbkə inqas qıldı. Məktəb tərəb təşürüş arqılıq, Tiyan müəllimnin xizmətkə kirgəndə qaldırğan adresinin yalğan işgəlikini bayqıdı. Mən təsdikdə əqiqi adresini tapdı. Əmma xoşnisi onun üyüge qaytmığınıqa uzun bolğalıqını eyddi. Məktəb tərəbdən təşürüşü də ziyankəşlikə uçurğan 20 nəcə aile başlıqı bar bolub, diloğu çetişliq somma 100 min yöndən aşdı. Bəzi aile başlıqları qəri söyləgəndə Tiyan müəllimnin saxlab tursunuz deyən bahanı bilən özünü qaçırğanlıqı. Çin turub söyləgəndən keyin bir qısım qarızını qaytırğanlıqını etdi. Köpçülük dər qumandı boldu. Tiyan müəllimnin içinişlik əhvalığı düşüb qəlişi zadi əqiqi qismət mu, ya ki köngül qoyub oydurub çıxırılğan yalğancılıq mu? Bu yıl ətiyazlıq oxuş başlanğanda Tiyan müəllimnin yanıla izdəriki bolmadı. 4-cü ayının 10-cu günü Cun xanım ziyankəşlikki uçurğan aile başlıqlarına vakalıdan Şimigo rayonluq Qunan şöbi idarisiyə dilo məlum qıldı. Xalq saxçıları arlaşqandan keyin paranlışış xatırsı, hesabat yötkəş ispatı qatarlıq dəlil ispatlarını tezdən muqumlaşdırıb, umumyüzlük təhqiqləşini qanat yaydırdı. Tiyan müallim bilən bolğan alaqı üzülüb qiliş, yip uçu üzülüb qilişdə qiyin əhvalıqı qarda saxçı tərəb başqa yol tutdu. Onun ilgirki eri bilən alaqılışıb, həqiqi əhvalını eniqlidi. Birla telefon bilən barlıq yalğancılıq eçib taşlandı. Saxçı tərəbdən eniqlişcə, Tiyan familik əqiqətən mu acıraşqan. Ləkin onun qarz eli səbəbi oydurub çıxırılğan. Onun bilən ilgirki erinin namıda eşqandaq öymülük yox ikən. Atanmış öyünün yerin mülük hüququnu setibiliş pütülləy oydurub çıxırılğan ikən. Avtomobil mu ilgirki erinin toydan burunqi şəxsi mal mülkü bulub, öylenişdən keyinki bölüşüş, işletiş hüquqi macerası qatarlıq məsillər əslən mövcud əməskən. Сақчы тарап барлық жіп күшіні омымлаштырып, тен фамилликнан пакетіні ойдырып чықырыш, хақиқи әхвалыны ешіріш вастысы білән башқаларынан пұл мөліні алдап еліп алғалықыны. Субъектив жәхәтте қанунсыз игілі біліш мәқсітіні хазырлығалықыны. Оның қылмышыдың алдамчылық жинайытының шәкелінді Дилоның әқтіліп қарыз мажырасыдың жинай ішлер дилосыға көтірілгенлікіні бекітті. Халық сақчылары өткелге ұжым қылып, қиыншылықларыны еңіп, жіп ұшчыға көп нұқтыдың өкім қылып, із қоғылап тәшіріп, әң ақырда алақы үзіліп қалғаныға ұзақ болған тиян фамилікіне муапықиеттік бекітті, әм қолғы түшірді. Дәліл іспат алды да, о алдамчылық пакетіні әйінен ұқрар қылды. Сорақта тиян фамилікінің дило садыр қылыш мұдасы ашқарланды. Ажырашқандан кейін маашы юқыры сомылық стималыға чықыш қаланмаған болып, шөкрет пәрәсліктің түрткісі де о инавет картысыдың алдын чықым қылып, тордың қарыз еліп, нәтчі 10 мың юан қарызге бұғылып қалған. О, бұ йочықны толдырыш, әм өзінің рахат парағаттық тұрмышыны сақлап келіш үшін, өзіге ішенедіған айлы баштықларға қолыны ұзатқан. Айлы баштықлары муалымның пұл қарыз еліш тәліпіні рәт қылмайды. Әм бұншылық бұл үшін 100 өрмейді. Тен фамилік айлы баштықларынан психикісіні пұқты егілігешке, әң дәсләпке аз сомылық қарыз еліштен кейінгі көп сомылық қарыз елішкіче, әң ақырда әхлақ ва қануның төвәнчекіні үзіл кесіл бұзып ташлады. Статистика қылынышча бұдилода жәмі 26 айлы баштықы алданған. Бұ мәзгілді бір қысым айлы баштықы қарыз қайтырышыны сөйлесе, тен фамилик оның допысыны бұныңғы күйдіріп, еңі айлы баштықыдың пұл қарыз еліп, қоны ұчықыны толдырып, әқиқи әхвалыны ұшырған. Халық сақчылары қанун, қайда, иллықлық, принципада чың тұрып, тен фамиликке қайтырыш, төләп берішке айт қанун низамларыны ұмымлаштырып, оныңға толық сомыда

0: әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xoşallandırdığan turmuş her qanç qiyin bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
1: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, sevgi üçün, yaşaş üçün hemme erzildi.
2: Mini çikim, qayrız çaqmaqtızlıqda bicirildi, rənə, kibirlik keçirim qılındı.
3: Min tallam, mini, sikot üçünlə təsdiqlindu, üçünlükdə isabatınız kırdı, asalla nəqbul alalaysız.
4: Teşimiz palpal, içimiz qalqal, qayrız bilən qayrız qaytırmız, öpkimiz ne içidin qaqudu.
3: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
5: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
0: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inovativ qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıldı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyətdi.
3: Bir günə gözümü şundaq assamla qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Yani sevimli dostlar programımızı da başlıyoruz. Biz turmuşun kuşallık izli güçlerimiz. Bırak turmuştaki her bir dokmuşlağı yolukka vaktimizde kapı bulmayımız diyemeyimiz. Açıklanıp bakalımız. Adamın işi en açık bulduğun iş kaysi deyip sual soralganda belki anlıkçılarımız bununla her kıl cevaplarını verişi mümkün. Minimce muşu bedel tölügen dersi akıbette oylugandek cevabını verenmegeni de adamın işçi intayın açık buluşu mümkün. Bolup mu? Muhabbette. Muhabbet ki tölügen bedel kalbimizde bekle ağır tutu. Lekin bizden yanıla Kayser bulmaktan başka amalımız yok. Berketimlik ayrılıp geçiş bilen kelgüsümüzde hıraylaştırıp koysak bulmaydı. Biz yakış gördüğün birisinin ayrılgan şu peyde etrafımızda biz üçün köyü atkan, biz üçün pervanı bulu atkan birisinin bağlığını unutup kalmasınız gerek. Kadimimizde tohtutup, biz üçün köyü atkan şu kişini baygıya alırsak, esli biz mi naidi vehtlik. Biz her birimiz söylüşki layık kişiler. Onda olsa söylüşki erişmek için kandak kılışımız gerek. Söyüşünü bilişimiz gerek. Bolup mu aldı bilen, özümüzün söyüşünü bilişimiz gerek. Çünkü özünü söyüşünü bilgen kişiler andın başkalarının söyleşiğine erişeleydi. Germaniyelik filozof Feuerbach'ın şundak bir gipi var, senin birinci vazifen özünü bəxtlik kılıştaydı. Demek özünü bəxtlik kılan, özünü söyge adam, onun dinkin başkalarını söyleydi, hem başkalarına muhabbet ata kılalaydı. Şunun için her vakit özünüzü söyün. O sizden ayrılgan bolsa, belki işkinlerinin muhabbeti doğru peyti bulmağa buluşmak. O mu özüge layık muhabbetini tapsın, siz mu en güzel muhabbetini tip.

0: Hürmetlik radyo anguçula. Bugün 2026 yılı 9. ayının 7. günü, Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anguçula, ben Sumret Yasin. Bu kıtınki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Tehumu adıl, muvabbıq, dünyavi idarqılı sistemisi ornatış ilgeri sürüldü. Cungu sayaheti kızgıllıqı devamlı kızıp getdi. Aldıngı 7 ayda çıgıra sırtıdın kəlgənlərinin Cungu'daki istimali 260 milyard yuandın köprəki yetib, oxşaşmazgıldikidin 27% aşdı. Canşinin Rüycin bilən Şənşinin Yen'en arasıda bivasta yuqır sürətlik boyuz qatnadı. Şanxayının Songjang bilən Anhui'nin Liu'en ölkə rayon halkıgan mənpəətin həm bəhərliniş mexanizmi ornatıb, kəsiblənin mas tərəqiyatıgı törtkü boldı. Şizan'ın Celon'daki Latkı Şiğillik ikin aptıda Kazakılgalla 43'ki yetti. 519 kişi bilen bolgan alaka özülüp kaldı. İran Hormuz Boğuzu'daki çehlengen rayonunu cakarlayımız dedi. Amerika Armiyesi İranlı Deniz'den Kamal Kılıç Hareketini devamlı icra kılımız dedi. Hürmetli Radyo Anlıqçılar tövende deyikten ile haberlerimizin təhsili məzmurlarda bolsun.

0: Qatardagi idora qilish kamchil bo'lishga qarta Jungo har qaysi taraflar bilan birlikda idora qilish qoidasini uzluksiz mukammallashtirdi. Jungo dunyo sun'iy aqlni idora qilish tashabbusini o'ttirg'o qo'yib, dunyo sun'iy aql hamkorlik tashkiloti qurishni tashabbus qilib, har qaysi davlatlar bilan birlikda sun'iy aql dunyoviy idora qilishning ko'p taraflik o'rtaq idora qilish, yechib o'tish, o'rtaq bahramon bo'lishga yuzlanishiga turtki bo'ldi. Xalqaro murassiya mahkamasi qurishni tashabbus qildi. Hamda bu yil 5-chi oyda tunji xalqaro dengiz ishlari talash tortishini muvaffaqiyatli bejirib oyoqlashtirdi. Jungo talash tortishni hal qilish mexanizmida yangilik yaratib, xalqaro murassiya sohasidagi mexanizm bo'shligini unumli to'ldirdi. 80-nji növbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı Kengişinin reisi Bill Bagmandaq dedi. Xalqara tertipni qoğdaş, köp tarapçılıkta qollaş cihette Jungo'nun töhpüsü intayin muhim. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030-cı yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat karalmasını ilgir sürüş cihette mi? Jungo yetekçilik rolunu cari kıldırmakta. Teximi moyallashtirishga arziydigini shuki, Jungo va'dasiga amal qilibli qolmay, yana har qaysi davlatlarning qo'l tutishib hamkorlashishini tashabbus qildi. Bu yil kuzda Jungo Xebi Shun'an yangi rayonida dunyoviy idora qilish munbiri o'tkazdi. Jungo har qaysi taraflar bilan birlikda dunyoviy idora qilish tashabbusini amaliyalashtirishni teximi yaxshi ilgari surib, o'rtaq idora qilish orqali qalaymaqonchilikni tugitib, kasbdoshlari bilan birga yiroqni ko'zlab, dunyoviy idora qilishning teximi odil, muvofiq yo'nalishga qarab muqim ilgirlishiga turtki bo'ldi. Si Jinping mundoq dedi. Mening dunyoviy idora qilish tashabbusini o'ttirg'a qo'yishimdagi maqsad teximi odil, muvofiq dunyoviy idora qilish sistemasi o'rnatishni ilgari surish. Jungo boshdan oxir tarixning to'g'ri tarafida turib, xalqni qalbiga pukib, jahonning manfaatini ko'zlab, har qaysi davlatlar bilan birlikda insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasi barpo qilishga turtki bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. Bu yildan buyon Jungoda sayohat qilish, Jungoni mol sotib olish davomli qizib ketdi. Oldingi 7 oyda chegara sirtidagilarning Jungodagi iste'moli 263 milliard 600 million yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 27.8% oshdi. Chegaradan ayrilganda boj qaytarish rasmiyatini bejirgan chegara sirtidagi yo'lovchilarning soni o'xshash mazgildagidan 3 yasadan ko'proq oshdi. Bu yil yozliq ta'tilda chegaradan kirib sayohat qilish rad tartibida oldingi 20 o'rinda turgan sayohatchi manba davlati va rayoni ichida Yevropa davlatlari 30% ni egallagan bo'lib, zakaz o'xshash mazgildagidan 275% oshdi. Ishq bileti zakazi 20% oshdi. Shuning bilan bir vaqtda texmo ko'p jungo moda buyumlari, ahli mahsulotlar chet ellik sayohatchilarning cho'qim sotib olish tizimligiga kirdi. Masalan, Shanghai zakaz mahsulotlari donliq markasi iste'molchilarning xoslashgan ehtiyojini qondiradigan mahsulotlarni loyihalashni yorqin nuqta qilib, kiyim-kechak, unchi marvayit, qul soyiti, ko'zayna qatorliq sohalarni qopladi. Nurg'un chatallik sayohatchi maxsus kelib zakaz qildi. Buning egallagan nisbati 50% dan oshdi. Shanghaiga kiyim-kechak zakaz qilg'ili kelgan bir amerikalik sayohatchi zakaz qilish markazi bo'lish sifati bilan bu yerdagi kishilarning ish unumi nihoyat yuqori. Futuri sureti nait tezgan. Qaytadigan chaqda kim kechaklarni elib ketalaydi ekanmiz. Ular kishilarga nait do'stona muomala qiladi ekan dedi. Bultirdan buyon savdo ministrligi moliya ministrligi bilan birlikda xalqaralashgan iste'mol muhiti qurilishi xizmatini qanot yoydirib, 15 sinoq shaharini qo'llab, yuqori sifatli iste'mol ta'minotini beyitib, mulozamat saviyasini o'stirdi. Shanghai, Shenzhen, Yiwu qatorliq joylar xalqaro iste'molning yangi yer belgisini barpo qilib, ko'p tillik belgilarini mukammallashtirib, chiqim mulozamatini a'lolashtirdi. Meksikalik sayohatchi Laura Lides mundaq dedi. Biz o'mak qatnashmay o'z oldimizga sayohat qildik. Hamma ish nihoyat yaxshi bo'ldi. Har xil yumshoq detallar orqali taksi chaqirg'ili bo'ladi ekan. mehman saraylarının sərəmcallaşdırılışı mı rahatken, xizmetçiler mi qızğınlıq bilen yardan bir yerdikken. Bu yıl 7 ayının 1-ci günü Çiğirdin ayrılığında baş qaytırış, 2.0 nusxisi siyasi de az sonmalıq arılab təkşürüş tüzümü ve qağazsız beceriş resmi yolu koyulup, Çiğra sırtıdaki yolucularına qartılgan baş qaytırış, ulanın tamojundan ötüşü teximi kolaylaşdı. Şincin ayırdırımı Avasiya şəhərçisi Tərəqiya Çəklik Şirketi Soğudu Başqoruş Bölümünün muavın başlıqı Lin Shang tonuşturup mındaq dedi. Şincin ayırdırımı kartını sürtüp dərhal baş qaytırış mülazımıtını aldı bilən yolu koydu. Yolucula visa kartısını post aparatlığı yenik sürkəb, ala qadar ispatlarını yollasıla töləş və baş qaytırışını tən qədəmdə tamamlayalaydı.
0: Stansımız xəbri. Jiangxi'nin Ruijin'din Shanxi'nin Yan'an'ı bivastı barıdığan yukur süratlik boyuz, 9 ayının 6 günü tunji qetim qatnıdı. Umumi musabisi təxminən 1850 km. Yürüş vaqti təxminən 11 saat 32 minut bulup, Jiangxi, Hubei, Shanxi ölkülerden ötüp, Otturu rayon bilen Gərbi Şimaldaki şəhərlə topini tutaşdırıp turudığan muhim tügün bulup qaldı. 9 ayının 6 günü saat 11'den 2 minut ötkende, Ruijin'din Yan'an'ı bivastı barıdığan tunji yukur süratlik poyuz bolgan G3998 qetimlik Fushing namlıq poyuz yolu çıktı. Peşkadem Kızıl Armiya jangçısının evladı Wang Wenping mındaq dedi. Kızıl Armiya jangçısının evladı bolu süptin bilen bu yukur süratlik poyuzgu oltırıp Yan'an'ı bivastı baralı qallıqımdın intayın hayacallandım. Bu yukur süratlik tömür yolda katnaş başlanışı işki cayının arlıqını kıskartıpla kalmastın. Belki yine konu inkılabi tayancı bazı rayonudaki halkının gayretini urğuttu. Mən işki cayının öz ara alaqını küçe itişini ümit kılımen. Tuncu poyiz yol boyu Yudu Vogzali, Nancan Gərbi Vogzali, Şi'an Şarkı Vogzali Katarlıq Vogzallardı toxtap, liniya boyudaki kızıl tuprak bilen şehir tügüllerini tutaştırıp, vagollani köşme kızıl medeniyet boşluğuna aylandırdı. Bu ketim poyuzunun şimali uçudaki ahırkın nokta bolgan Yan'an vogzalının türlük yoluç toşuşka kapalı kılış hizmeti toluk emirileşti. Devletlik tömür yol guruyu Şi'an idarisi Yan'an vogzalının növetçi başlığı Wang Jinfeng mındak dedi. Biz kızıl 5 yıldız noktalık yolucular mülazimet markasını devamlı cülalandırıp, poyuz küçü zalıdaki kızıl okuş öyünü aksız içi vettik. En sey beldum bıkı, şimali şenşi kağız kıymısı katarlık gayri maddi medeniyet mirasları türlür mü poyuz küçü zalıga karelsiz kırıp durudu. Tömür yol tarmakları Ruijin'din Yan'an'ı katnaydıgan poyuzlarının yürüyüş layihesini devamlı el alaştırdığını bildirdi. Devletlik tömür yol guruyu Nancan İdarisi Yoluç Toş bölümünün maum müdürü Yerungun mındak dedi. Biz liniyadaki yolucuların ahvalı asasen poyuzun yürüyüş layihesini devamlı el alaştırıp ve tanışıp, yolucuların kızıl tetkikat, ögünüş, partiye kuruluşu bu içe fikir almaştırış, tukkan yoklaş, soda alakısı Katarlıq sepergi çıkış ihtiyacıga teximi yakşı mülazimet kılıp, yukur süratlik tömür yolunu konu inkılabi tayancı bazar rayonlarının terakkiyatıga, halk ammısıga teximi yakşı mülazimet kılış imkaniyeti igi kılımız.
1: Stansımız haberi. Dövültümüz yakında halkara yer ay sünni hemrah topi çoğun ilim pen planını resmi yolu koyup, nurgun devletlerden birleşip, Yer ay boşluğuna sünni hemra topi oralaştırmakçı boldi. Dəslapki qadamda 2030-cı yili ətrapıda barlıq sünni hemra koyup beriş oralaştırışını tamamlap, yer şari yer ay boşluğunu sistemliq küzdüş boşluğunu toldırışını pilalladı. Xalqara yer ay sünni hemra topi çoğun ilim pən planının konkret layısı mındaq. Eğirliği 30 kilogramdan eşip ketmeydiğen 12 yu namlıq 30 sünni emra 6 türkümge bölünüp, yer ay rezonansı çoğun elips şekillik orbetisiğa birinin 3 gün espiti boyunca oralaştırılıdı. Bu bir xil alaydı orbeti bolup, sünni emra elips şekillik orbetini boylap uçudu. Yakın noktası yer şarığa, irak noktası ay şarığa yıkılışıdı. yer ay tartış gücünün rezonans efektinden faydalanır.

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi dünyaya nezer programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Sumret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, bu yıl Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kurulganlığının 25 yıllığı. 25 yıl ilgiri soğuk uruş ahırlaşkandan kiyinki mürekkep halkıra ve rayon vaziyeti aldı da Jungo'nun şehir namı bilen atalgan Jungo kuruşku katlaşkan tuncu halkıra teşkilat vaziyet ihtiyacı bilen varlık geldi. Hem de kurulgan destlepki mezgildiler öz ara işiniş, öz ara menfaat yetküzüş, beraber buluş, kengişiş, köpkül medeniyet hürmet kiliş, ortak terakkiyatını közleştek Şanghay royu turguzuldu. 25 yıldan bu yan 6 kurguçu eza devletin terakki kılıp Asiya, Avrupa, Afrika'dan ibaret 3 çoğun kıtadın halkıgan 27 ezası ba çoğun aileye aylandı. Jungo'nun töpüsü Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın uzakçı mukim ilgirleşige yardım verdi.
1: Amerika ile İsrailiye'nin İran'a harbi zarbı bir vatkınığa 20 yıldan aştı. 20 yıl içinde Amerika ile İran otursudaki keskin tokunuş, Uruş mu, tinçlik mu bulmaslık tek tırkışki özgerdi. Amerika yenilmeslik, kilişelmeslik, çekinip çıkalmaslık tek onaysız ahvalıgı düşüp kaldı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, tüyanda deyiqtanla programımızın təpsiliyemez mümkün olsun.

Hürmetli radyo anlıkçılığa. Devlet reisi Xi Jinping 8. ayının 30. günüdün 9. ayının 3. günü geçe Bişkek'te ötküzülgen 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınağa katnaştı. Hem de Kırgızistan Zuntuğu Japbarov, Mısır Zuntuğu Sisi'nin teklifine binaen iki devlette devlet işleri ziyareti de boldı. Bu yıl Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kurulganlıkının 25 yıllıkı. 25 yıl ilgiri soğuk uruş ahırlaşkandan keyinki mürekkep, xalqara ve rayon vaziyeti aldı da Jungo'nun şehir namı bilen atalgan. Jungo kuruşka katnaşkan tunji xalqara teşkilat vaziyet ihtiyacı bilen barlıq geldi. Hem de kurulgan destlepki mezgildila öz ara işiniş, öz ara menfaat yetküzüş, baraver boluş, kengişiş, köpkıl medeniyetke hürmet kılış, ortak terakkiyatını közleştek Şanghay royi turguzuldu. 25 yıldan bu yan 6 kurguçu eza devletin terakki kılıp Asya, Avrupa, Afrika'dan ibaret 3 çoğun kıtadın halkıgan 27 ezası ba çoğun aylığı aylandı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı dikkatini rayon bihaterlikigi merkezleştiriştin 50 netçe hemkarlık sahasigi kengaytip dünyadaki yer meydanı enken, nüfusu en köp, terakkiyat yoşurun küçü zor, universal rayon hemkarlık.

0: İzzet, hürmeti ve mukaddes fikrini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıka sebep kılımız.
1: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Ügünüşünü bilgen adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo almıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanıp karışalımız, mən Arapato Sanca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 2026-cı günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. Ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, devletimiz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgir sürüş gerek namlı sözünü aldığımız.

Radio anlıyıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 28. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, devletimiz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlatımız.

Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda dövlətimizin kəlgüsü 5 illik, hətta 15 illik tərəqiyyat planı sürətləb verilib, barlıq xalqının ortaq beyişiği türütkü buluşda texim roşan mahiyyətlik ilgirləş hasıl qilish tələb qılındı. İctimai kapalət xalq ən kümül bülüdüğən, ən bivasitə, ən real mənpəət məsilisi takılıdı. Biz qayt təqsimat salmıqını teximi aşırıb, özara yardan biriş iqtidarını küçəyitib, teximi qıb adəmini icdimai kapalət sistemisi kırgızıb, kən xəliq ammısını teximi şəncilik, teximi toluq kapalətki iyi qılıb, xəliq ammısının köp qatlamlıq, köp xıllaşqan ehtiyacını üzlüksüz qandırıb, pütkül xəliqini qaplıqan, şəhər yeza bir tutaş pılallanğan, adil, birlik gəlgən, İmkaniyetlik sicil bolgan köp katlamlık icdimai kapalet sistemisini mükemmelleştirip, icdimai kapalet bir hatarlık torunu yanımı puhtalışımız gerek. Birinci, Cungoca icdimai kapalet sistemisini berpa kılış gerek. Dünyadaki her kaysi devletlerinin terakkiyat seviyesi, icdimai şaraitti, medeniyet alahidliki okşaş bolmağaşka, İctimai kapalet tüzümü mü mukarrar halda erhil buludu. Biz çetellerinin icdimai kapalet cihetki paydalık tecrübelerini ögünüş ve örnek kılışka ehmiyet verdik. Dikin, aynen köçürüp gelmey, adli halda nuskulu almay, belki mevkani devlet ehvalımızı koyup, pahal izdinip, dadıl yanılık yaratıp, Roşen Cungoça alaydiliki ige icdimai kapalet sistemisini muvaffakiyetlik berpa kıldık. Biz Cungo Komünistik Partiyasının rehberliki ve devletimizin sosyalistik tüzümüden ibaret siyasi özellikini cari kıldırıştı çıntırıp, küşünü merkezleştirip, çoğun işlerini vücut çıkırıp, icdimai kapalet işlerinin puhtı kadem bilen uzakçı dağımlışığı türütkü bulduk. Xalqni hammidin a'lo bilishda o'rtaq beyishni ching turib, xalqning baxt saodatini oshirish, ijtimoiy adillikni ilgari surishni, ijtimoiy kapolat ishlarini taraqqiy qildirishning tub mavqesi va maqsad qilib, islohot taraqqiyot natijalaridan butkul xalqni teg'imi ko'p, teg'imi adil nabga erishtirdik. Tuzum orqali yetaklashni ching turib, to'liq qoplash, asos kapolatlik qilish köp katlamlık buluş, imkaniyetlik sicil buluş katarlık nişallarını çördüyen halda icdimai kapalet sistemiz kuruluşunu küçeyttik. Devir bilen ten ilgirleşti çıntırıp, terakkiyat davamıdaki meselelerini, ıslahat çaresi ve yenilik yaratış tepekkürü arkalık el kılıp, tözülme mekanizm tosalgılarını katli tüketip, icdimai kapalet işlerinin üzlüksüz algı ilgirleşi götürütkü bulduk. Hakikatni ameliyatdan izlashni ching turib, ham butun kuchimizni ish qilib, ham madarimizni qarab ish ko'rib, ijtimoiy kapolat saviyasini iqtisod va moliya kuchining imkoniyatlik sijili eshishi asosida o'stirib, ameliyatdan ayrilib qolmadik, bosqichdan halqib ketmadik. Biz bu muvaffaqiyatlik tajribalarni ching turib va uni rivojlantirib, uzluksiz yakunlab, uzluksiz olg'a ilgirilishimiz kerak. İkinci, 14-ci 5 yıllık, hatta teximi uzak mezgillik icdimai kapalet işlerini ilmi pılalaş gerek. Partiya 19-cu növetlik Merkezi Komiteti 5-ci umumi yığınıda 14-ci 5 yıl mezgilideki devletimiz icdimai kapalet işlerinin terakiyat planı aydınlaştırıldı. Onu birimi-bir çonkur tetkik edip, yirik planı kırgızıp, emel iyileştirişini yakış tutuş gerek. Sistemi karışıdı çın turup, yeni terakiyat baskıcı, yeni terakiyat ideyesi, yeni terakiyat endisi de oturup koyulgan, yeni taleplerini yakşı ilgilep, icdimai kapalet işlerinin terakiyatını, beşini bir gevde kiliş umumi uğurlaştırmasını bir tutaş algı sildirtiş, tört umumüzlük stratejilik uğurlaştırmasını maz algı sildirtiş de oylaşış ve pılallaş gerek. Strategiyelik nazarga ega bo'lib, xalqning yuqori sifatlik turmush istikiga loyiqlashib,
Адамның әтраплық етіліші вә пүткіл қалықның ортақ бейіш мұсапысығы ұйғылышып, балыла если кірәлейдіған болуш, оқойдығалла оқи алайдыған болуш, ішілгәлі әк алайдыған болуш, кеселі давалын алайдыған болуш, яшанғалла күтін әлайдыған болуш, өйсізлі өйді олтыр алайдыған болуш, ажызла яр юләкі еріш әлайдыған болуш жәтті, Еңі үлгірләш асыл қылышқа үзіліксіз түрткі болыш керек. Қауіп қатар еңіні күчейтіп, дөлтіміздің кәлгісі 5 жыл, 15 жыл, әтта 30 жылдеке яшанғаланың көпейші, оттырча көзілімі өмірінің ұзырышы, тәрбиеліниш мұдытының ішші, әмге күшлері құрылмысының өзгіріші қатарлық тәрәқият үзінішілерге муакемі қылып, өкім чықырып, İctimai kapalet işlerin duş giliş ihtimali bolgan yeni ehval, yeni meselelerini tehlil kılıp, hizmetteki aldın körerlik ve teşebbüskarlıkını aşırıp, su kelgüce toğan tutup, takabül turuş tedbirlerini kolunuş gerek. Halkıra nezer dairini kengeytip, çetelerinin ictimai kapalet işlerinin terakiyat ehvalıgı dikkat kılıp, uladın tecrübe savak ilip, hem bazı devletlerdek Paravalıqda yetişiviliş və işib gitişik qarğulacı intilib, otdırhal kırım tozuqıqı düşüb qilişdən saxlanışımız. Həm, bəzi dövlətlərdək paravalıqın kinayti vetiş yolunu tutub, cəmiyyətinin hayati küçünü acizlaşdırıb qoyuşdən saxlanışımız gerək. Şundaq bir qaydını ər vaqqıt əstin çıqırışqı bolmaydı ki, xıqtisadi tərəqiyyat bilən icdimai kapalətinin münasiviyyəti Кейін білән суның мұнасуетігі оқшайды. Тез суда қиық үзуді, чонқұр суда пара құтмаңыды. Бұл қануниетке қылаплық қылсақ, кеміміз я құмғы петіп қалыды, я көмтүрліп кетіді. Үшінші, іждімайы капалет түзімі сылатыны чонқұрлаштырыш керек. Азір дөлтіміздің іждімайы капалет түзімі сылаты системілік топлаштырыш, мас, və yuqır önümlük boluş basqıçı qırdı. İctimai kapalətinin hər qaysi tərəfləri otursudu ki, İctimai kapalət sahəsi bilən başqa alaqadar sahələ otursudu ki, ıslahatının bağın işini doğru ilgiləb, bir tutaş pılallaş və mas alğı sildirtiş iqtidarını östürüb, türlük ıslahatlarda umumi bir hükmü şəkilləndirişgə həqiqi kapalətlik qiliş gerək. Məsəli yolun işini küçəyitib, İctimai kapalet cəhətdə puhralarının inkası küçlük boluvatqan, ғəm qıldırdıqan, başını qatırdıqan, əndiş qıldırdıqan işlağa. İctimai kapalet sistemisi kuruluşini çəkləb duruvatqan, qiyin məsələləgə yıqındın diqqət qılıb, ıslahatni üzlüksüz alğı səlzitiş gerək. Köp qatlamlıq, köp tövrüklük yaşanğında kütünüş suğurtisi sistemisini tezir avajlandırıb, yaşanğında kütünüş asasi suğurtisi. Asasi davalını suğurtisi məbləğini qəmləş və təminatını tənşəş mexanizmini takamıllaşdırıb, yıllıq pul tüzümünün qaplaş dairisini kinaytib, üçüncü tövrüklük yaşanğanda kütünüş suğurtisini qeliplaşdırıb və ravajlandırıb, soda davalını suğurtisini pahalı ravajlandırıb, xəliq ammasının köpxıllaşqan ehtiyacını teximi yaxşıqandırış gerək. Asasi davalını suğurtisi, işsizlik suğurtisi, İşte yarını suğurtisini ölkü dəricisi de bir tutaş gəmləşki türütkü bulup, merkez bilen yerliknin iş hukuki ve çıkım mesuliyetini yanımı aydınlaştırış gerek. Yeza ictimai kutkuzuş hizmetini yezi kənitlerini güllendiriş stratiyyəsi kırgızıp bir tutaş pılallap, yeza ictimai kutkuzuş tüzümünü takamullaştırıp, daimlik yar yülek buluş tedbirlerini mükemmelleştiriş gerek. Dekan işlügücüle, canlılık işgı orlaşqalla, yeni kez bağaltıda işgı orlaşqallarını ictimai suğurtı katnaştırış tüzümü, her bir septin çekin gelilerini kapalletlendiriş tüzümü, yaşanqallığı gəmxorlu kılış, mulazimet kılış sistemisini takamullaştırış, müyiple, yetim balılığa yar yülek buluş qatarlıq ictimai paravallıq tüzümlerini mükemmelleştiriş gerek. 2018 yıldan bu yan biz yaşanganda kütünün suğurtisini Merkez Tanşeş Fondu tüzümünü yolu koyduk. Bultur bir yıldıla şərq kısımdaki tərəqi tapqan rayonlardan
Otra, Garbi Rayula ve Kona sanayet bazısı caylaşkan ölkelerge 176 milyar 800 milyon yuan acırtıp berip, İcdimai Suğurta Fondi Kırım Çıkımı Cahitki Rayola ara kurulmalıq ziddiyetini ünümlük pəsaytip, yaşanganda kütünüş pulunun vaxtıda toluq tarqıtılışıga əqiqi kapalatlı kıldıq. Lekin Rayola ara tənpun bulmasılıq məsilesi tek tüptün həl kılınmidi. Şuna yaşanganda kütünüş asasi suğurtısını memleket boyunca bir tutaşı gəmləşini tez əməlgə aşırış gerek. Bu, ictimai suğurtudaki çoğun san kanuniyetine uygun kiludu. Şundakla, yeni terakiyat endisini berpa kılışının təlipi hesaplanıdı. Yaşanganlarının tez köpü işi, bolup mu, yaşanganlarının sozulma keselgi gripta buluş nispitinin işiğe ägişip, yani kilip, davalaş tekniksi terakiy kılıp, tekimi küp, davalı gudek doğru yok keselini davalı gili, ve tizgiligili buluş imkaniyetinin yartılışıgı ägişip, davalını suğurtısı çıkımı teğimi zor besimgı duş gelmekte. Davalaş, davalını suğurtısı, tibbi doğrını, hem türütkü kılışını kattı boşaşmayı mas olgı sildetip, meblağ gəmleş ve təminat tənşeş mekanizmini takamullaştırıp, dövlət doğra ve xormu materiallarını merkezlik, köp mıhtarlıq setivlişka, təşkilatçılıq kılış ıslahatını alğı sılcıtıp, davalınış suğurtısını çıkım kılış usulü cahitki ıslahatını çoğunkırlaştırıp, davalaş doğru mülazimeti bağısını şekillendiriş mekanizmini mükemmelleştirip, davalınış suğurtısı fondunun şiltiliş önümünü östürüş gerek. Yıkın kıladın bu yan, yaşanğınla köpü iş dəriyicisi bir qədər yukarı bolğan nurğun tərəqqi tapqan dövlətlə və yeniden gülünüvatqan dövlətlə kanunu belgilengen pensiya yeşini keçiktürüş ıslahat planını otturuq koydu. Lekin yolu koyulışı ancı oğuşluq bomidi. Bəzi dövlətlə bu ıslahatta oğuşsuzluq uçurdu. Biz ıslahatının yönünüşü, ritmi və salmıqını muvafiq ilgiləb, ammivi pikir yetekçilikini küçeytip, pütkül cemiyetinin ortak tonuşu və birikmi küçünü en zor derecede mücessemləb, bu ıslahat vəzipsinin sılıq əməlilişigə türütkü buluşumuz gerek. 4. İcdimai kapalatının kanunçilişini alğı sildetiş gerek. Kanun çıxırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş, kanun qıraya kılış halkılırda ictimai kapalat hizmetini küçeytip, ictimai kapalat işlerinin sağlam terakiyatıga kanunçılık yolu arkalık türütkü buluş gerek. İctimai kapalatki dair kanun çıkırış hizmetini küçeytip, ictimai suğurta, ictimai kutkuzuş, ictimai paravallık cihetlerdeki münasebetlik kanunlarını çıkırış ya ki tüzüçünü teziltip, her dercilik hükümetle ve adem işletkiçi orun, şahıs, cemiyetinin ictimai kapalat cihetki hukuki, mecburiyeti ve mesuliyetini kanun boyunca emelileştiriş gerek. İctimai kapalat fondini nazaret kılış başkuruş sistemisini kanun boyunca takamullaştırıp, fond yürüştürüş xavp xatırının aldını ilip ve onu tügütüp, fond bir xatarlıkını qoğdaş gerek. Suğurt pulunu aldap eliviliş, çıkırviliş, ya ki türlük ictimai kapalat məbliğini yötkep işiltiviliş, xiyanet kılış, ilgiliviliş'te kanunu xılap kılmışlığa kılçı yol koymaslıq pozisiyası bilen katlıq zərbi berip, xalq omusunun her bir pun yaşanganda kütünüş puli, can puli ve her bir kutkuzuş puli, xeyriyet pulini yaxşı qoğdaş gerek. 5. İctimai kapalatni inçki başkuruşunu küşeytiş gerek. Merkezdin ölke, şehir, naye, yez bazargıcı bulgan 5 derecelik ictimai kapalat başkuruş sistemisi ve mulazimet torunu mükemmelleştirip, başkuruşunu inçkileştiriş dəricisi və mülazimət səviyyəsini östürüşge texnimi zor küş sərib qılıb, ictimai kapalatini idarə qılış önümünü aşırış gerek. Nopuz kən köləmdə yötkiliş, iş orni tez özgürüş yüzünüşüge uyğulışıb, ictimai suğurtun münasibətini tizimlaş və yötkep davamlaşdırış tədbirlərini mükəmməlləşdirib, ictimai qutquzuş,
ijtimoiy paravonlik obyektini dal joyda bekitish mexanizmini takomillashtirib, kapolatlantirishga tegishliklarni to'liq kapolatlantirish, qutquzishga tegishliklarni to'liq qutquzish, bahriman bo'lishga tegishliklarni to'liq bahriman qilish kerak. Mamlakat bo'yicha birlik kelgan ijtimoiy sug'urta ommaviy mulozamat usulini mukammallashtirib, aloqa to'g'ri cho'ng sonliq ma'lumot bulut hisoblash qatorliq kuchur texnikalardan to'liq foydalanish orqali mulozamat andisida yangilik yaratib, ijtimoiy sug'urta bajarishining raqamlashishini cho'ng'ir olg'a siljitish kerak. Shuning bilan birga an'anaviy mulozamat usulini qo'llanish bilan aql mulozamatda yangilik yaratishni tang yo'li qo'yishni chang turib, yashanganlar meyiblar qatorliq to'plarning alohidaligiga asosan texmu samimiy illiq ijtimoiy kapolat mulozamati qilish kerak. 6. Ijtimoiy kapolatning yuqum ta'siriga taqobul turish jihatidagi aktiv rolni yaxshi joriy qildirish kerak. Bultirdan buyon tuyuqsiz yuz bergan yangi tashsimon o'pki yallug'i yuqumi oldida ijtimoiy kapolat yuqumning oldini olish tizginlash bo'yicha xalq urushi, umumiy jang, to'sib zarba berish jangida g'alaba qozonishga va umumiyuzlik alliq jamiyat qurib chiqishda alqilg'ush g'alaba qilish

0: tumshiqi bilan o'simliklarning qo'lini teshib bitib, daraxt shirnisini sho'raydi. Ortiq shirnisi quyuqlashib, hasal chapnimiga aylanib, doim chumollarni jalb qiladi. Nurg'un mungizlik tumuzg'i turlari chumollar bilan o'rtaq yashash tizimini shakllantirgan bo'lib, chumollar ularni qo'g'daydi. Mungizlik tumuzg'i bo'lsa, chumollarni hasal chapnimi bilan ta'minlaydi. Tekhimi qiziqarlığı şu ki, bir hüccetlik filmde tam patmuçkının müngüzlük tomuzgı bilen özra mənpət yetküzüş münasiyetini şekillendirəlaydı qalıqı. Hatta Qosqıdaki kiçikini təvrini şarkılıq müngüzlük tomuzgı bilen pikir almaştıralaydı qalıqı tılgı ilangan. Müngüzlük tomuzgı tuxumini ösümliklerinin yopurmiqi ya ki qoluğu tuğuşqa adetlengen boğaşqa tuxumi seyir qayrlani jalib qoludu. Bunuğa qarata müngüzlük tomuzgının mu özgücü taqabıl turuş usulu var. Müngüzlük tomuzgını tətqiq qıldığan bir grupu alımlarının qarışıca aşaretle içide müngüzlük tomuzgının kişine ayran qaldırdığan atağını sabah bulup kişi müngüzlük tomuzga ta ki balıları tuxumdan çıkıp çoğun boğuşa xəbər aldı ikən. Yırtıqçı hayvanatla, ya ki parazit dərlə yıqılaşqanda kişi tomuzgıla tinini qatlıq tırtırtıp tikallarını işqı salıdı. Müngüzünü qalqan ve təhdid siliş vasitası qılıp taqabıl turdu ve balalarını qatli qoğdaydı. Əməliyyatta 2016-cı ili elan qılanğan tropik bəlbağ müngüzlük tomuzgısının oxşay sahadiki oxşumağan təbii talanışı namlıq maqalisi de alımla teximi çoğun müngüzünün teximi çoğun tuxum uğusuğa, teximi yuqri əvlad qaldırış nisbitigi vəkili qılıdıqalıqını böldürgen. Buğunun müngüzü bək çoğun bop kəsə, qaşqanda dərəqi qısılıp qilip göçxor ayvallarının ozuquğa aylıp etdiğən əhval yüz berişi mümkün. Lekin müngüzlük tomuzgığı nisbətən o xudu bir tal çoğun tikəllik baş kiyim qoxşaydı. Qanç çoğun, qanç közgeçilik tursumu roşan kəmçilik bulmaydı. Tikini qanç çoğun boğan müngüzlük tomuzga əvlatlarını şünç yaxşı qoğdu yalaydı.
1: Ərqetim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf oldu. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, lakin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüp qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, turjuttum su istiyelene.
4: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için muhit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.
0: Qadirlik dostlar, kaktusunun tırnağı döküp. Oxşaş bolmağan kaktusunun maskildiğin öz şaraydı mı oxşaş bolmaydı. Hatta temperaturu boğan talabı mı oxşaş bolmaydı. Ondaqta kaktus gülü östürüştün burun nemilagi dikkat kılış gerek. Birinciden kaktus bir xil kurgakçılıqı çidamlıq ösümlük. Sıq ve kurgak moyutu östürüşke naydı maskildi. İkinciden kaktus sortları arasındaki parıqını biliş, özdürüşlük rayonun muhiti ve klimatının özdürüşkün maskeliğen kemaydıqalıqını biliş gerek. Akırda özdürüşün aval kaktusundan başka kaktusla bilen kandak parıqı varlıqını düşünüş gerek. Birincisi sort cihette onun adeti nurgun oxşaş bulmağın sortları var. Kaktus tropik bəlbağ rayonunda ösüdü. Ular kurgak şaraitki bərdaşlık berəlaydı. Eğer soğuk rayonlarla terilsa, bir kadar çoğun çekilimi göçüraydı. Şarsman kaktusunun şekline ait köp bulup, şarsman şekilden silindirsiman, törüksiman, varonksiman şekillergece hemisi var. Oxşaş bulmağın sortlu kaktusunun şeklimi oxşaş bulmaydı. Bəzi türdeki kaktusunun tikini bağ, bəzilerde yok. Östürüş cihette, eğer ət yazda terilgan bolsa, onun kuyaş nuru yeterlik cayğı koyup, aptapka köprek kaklısı buludu. Eğer küzde terildiğin bolsa, təştəki azraq kum topa koşup östürsek buludu. Asıraş soli yoruqluq. Muvapıq yoruqluq kaktus üçün kembus bulmaydı. Onun texmi küçlük ösüşü üçün onu yeterlik kuyaş nurgu iki kılış gerek. Soğuruş, kaktus topi nemlik ne hoş gördü, lakin su yığılıp kılıştan korkudu. Şuna təştəkdeki tuprak bək nem, bək kuruğaq mı bulup getmesi gerek. Adatta tuprak bütünlüğe kurup olgan lakin andın soğuruşku doğru geliyordu. Şuna bilen bir vaqtta təştəkde su yığılıp kalması kığımı dikkat kılış gerek.

Nasib bilan bugünkü programımız müşerde ahırlaşdı. Programımızın muhariri ve karıştırgıcısı Gülür Sürat. Məsul muhariri İmincan İsmail, nazaratçısı Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizler için hizmeti buldu. Ətki programımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Yezdiki öylük yerge maraz qatarda varıslık kılışkı bulamdı. Aldı bilen bu aktiki dilu misalı kulak salaylı. Wang Xiaochang'nın boğusi Çinçang'nın Çinşin deydiğen bir inisi bayidi. Çinşin özünün Xotini Duanshu'nun çoğun oğulü Çinmingli'nin ikinci oğulü Çinmingşuan'ın namı da Duanja kentidin öylük yer iltimas kılıp, şu yerge öyselip bili turuşka kolay bolsun üçün daim aksının Duanja kentide köçet tikşigi yardemliş etti. Şikildinkin kiçik kızı Çinmingyue tuğuldu. Közünü yumup aşkıca Mingyue mu yatlık boldu. Neçildinkin Çinşin vapat boldu. İki oğulü burunki öylük yerdeki konu öyünü çıkıp 6 yığız öyselip 3 yığızdın bölüştü. Anısı iki ailede nöbetleşip durdu. Neçildinkin taş yol planı sebebidin öy çıkılıp çıkış köçürüş toluklumusu ve öylük yerini işiltişi hukuk toluklumusu bulup cemi 500 neçimin üyenge erişti. Yatlık bolgan sanısı bu işin haber tapkandikin bu pul dadamının mirasığı tabi. Mağımı bir ölüş berişi gerek tapkardı. Bırak işki aksi öylük yer mirasığı tabi emez. Sanımızın varıslı kılış hukuku yok tapkardı. Onakta Yezdiki öylük yerge miras qatarda varıs qılışqı bolamdı. Bu deloğa mundaq tüşençi berildi. Qarmaqqa bu delo misali öylük yer toluqlımız toğırsıdiki talaş tartıştak bilinidu. Bıraq öylük yerini işiltişi oqoqi öylük yer toluqlımız peyda boluşunun səbəbi hesaplanıdu. Şunun üçün bu delo misalidiki talaş tartış öylük yerini işiltişi oqoqunun təvəlik toğırsıdiki talaş tartış bulup, öylük yerini işiltiş hukukunun təvəliki aydınlaştırılsıla, öylük yer toluqlamasının ilgisini aydınlaştırılı boludu. Əqtiləb kanun dəstorda, miras təbii ilgilə ölgəndə kaldırgan kanunluq şəxsi mal mülüktür dəb bəlgiləngən. Ondaqda bu dilun misalı da, aldı bilən öylük yerini işiltiş hukukunun puralanın kanunluq şəxsi mal mülükü təvə ya ki təvə əməslikini aydınlaştırılış gerek. Eğer tevâ bolsa, Çinmingyuan'ın talibi kanunluk talep boludu. Öylük yerini işiltiş hukuki, yezi ahalarının turalgu hukuk menfaatini koğdaş için bekitilgen alayda nersi hukukudur. Öylük yerini işiltiş hukuki, alayda mal mülük tevâ, muayyen paravallık ege. İcdimai kapalet iktidarına hazırlığan mal mülük bulup, turala öylük yerini işiltiş hukukuğa tuğuluplu erişidu. Ölgende yok oludu. Demek, öylük yerini işiltiş hukukuğa şahsi mal mülük hesabıda varıslık kılığılı olmaydı. Onun başka, öylük yerini işiltiş hukuki aile ortak iqdarlık kılıdığan mal mülüktür. Adetki karaş kasaslanğanda, hazırki ortak iqdarlık, erhotunun toyliş münasiveti asasıdaki ortak iqdarlık. Aile münasiveti asasıdı peyda bulgan aile ortak iqdarlıkı, miras bölüştün burunki ortak iqdarlıkını öz çıgalıdı. Bundaq mal mülük aile azaları ortak yaşaş, ortak emge kılış arkalık ortak yaratkan mal mülük hesaplanıdı. Ortak iqdarlıkta ortak münasivetinin mevcutluğu aldıngı şart kılınıdı. Ortak münasivetinin peyda buluşuğu əgişip peyda buludu. Ortak münasivetinin yokuluşuğu əgişip yokuludu. Ortak münasivet ilham mevcut bolsa, mal mülük bölüş meselesi peyda bolmaydı. Ortak iqdarla iqdarlık kılıdığan barlıq mal mülükü nisbətən baravar hukukdun bəkriman boludu. Baravar məcburiyyatını zimisi qalıdı. Aile münasiveti səbəbinin peyda bolğan aile ortak iqdarlıqı kəlsək, aile ilham mevcut bolğan davam

Ha, sevimli dostlar, programımızı da başlıyoruz. Biz turmuşun hoşallık izleyicilerimiz. Bırak turmuştaki her bir dokmuşlar yolukka vaktimizde kapı bombaymayız diyemeyiz. Açıklanıp mı kalemiz? Adamın işi en açık bulduğun iş kaysi dep sual soralganda belkim anlıkçılarımız bununla her kıl cevaplarını berişi mümkün. Minimce, muşu bedel tölügen dersi akıvette oylığan dek cevabını beğenmeyeni de adamın işçi intayın açık buluşu mümkün. Olup mu? Muhabbette. Muhabbet ki tölügen bedel kalbimizde bekle ağır tutu. Dekin bizden yanıla Kayser bulmaktan başka amalımız yok. Bırakatımlık ayrılıp geçiş bilen kelgüsümüzü hıraleştirip koysak bulmaydı. Biz yakış gördüğün birisinin ayrılgan şüpheyde etrafımızda biz üçün köyü vatkan, biz üçün pervanı bolu vatkan birisinin bağlığını unutup kalmasakımız gerek. Kadimimizde tohtutup, biz üçün köyü vatkan şu kişini baygıya alırsak, esli biz mi naidi bəxtlik. Biz her birimiz söylüşki layık kişiler. Onda olsa söylüşki erişmek üçün kandak kılışımız gerek. Söyüşünü bilişimiz gerek. Bolup mu aldı bilen, özümüzünü söyüşünü bilişimiz gerek. Çünkü özünü söyüşünü bilgen kişiler andın başkalarının söyleşiği erişeleydi. Germaniyelik peylasof Ferbach'nın şundak bir gipi var. Senin birinci vazifen özünü bəxtlik kılıştaydı. Demek özünü bəxtlik kılan, özünü söyge adam, onun dinkin başkalarını söyleleydi, hem başkalarına muhabbet ata kılalaydı. Şunun için her vakit özünüzü söyün. O sizden ayrılgan bolsa, belki işkinlerinin muhabbeti doğru peyti bulmağın buluşu mümkün. O mu özüge layık muhabbetini tapsın, siz mi en güzel muhabbetini tipin.

Hörmətli radio dinləyicilər, MD Jungoğu nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqacı məzmunları qulaq salğaysınızlar. Daimlik yar yürek buluş arqılıq, yez kentlerini umumuzluk güllendiriş ilgiri sürülmekte. Sönü akıl yeni bir növetlik pentechnik inqilabi ve kesb özgürşidiki muyi merketlendirgüş küş. Bu yıl döltümüz teximi aktif maliyyə siyasetini yolu koyup, zörür maliyyə çıkımı salmıqını saxlab, iqtisat ve cemiyetinin yukur spetlik tərəqiyatı türkü buludu. Gayri optimobil suğurtisini universal tüzəş hərkət layısı ilan kılındı. Fujian'ın Fuju 100 yıllık kiyimsazlık zavodi yeni medeniyet sayacılıkının yeni belgesi bulup kaldı. Otur başlangıç mektep, yesli okuş baskıçını cipsilaştırış hizmetini yakşı işleş gerek. Yakın miktarı muasırsı da kalan otura küçük aşkanıla özünü kanda kutkuzuşu gerek. Aşkanı kağızda yemeklerini sürtüşkü bulamdı. Tövendik tanla bugünkü programımızın tepsili mesmunları da bulsun.

Qadirlik dostlar, Goyan Akhbarat İşxansı yıqında 15-ci 5 yıllık planını başlaş yürüyüşlük baş temisindeki akhbarat elan kılışığını açtı. Maliye Ministerliğinin alaqadar məsul tunuşturup bundaq dedi. Bu yıl dövlətimiz texmi aktiv maliye siyasetini yolu koyup, zörür maliye çıkımı salmıqını saxlap, iqtisat və cəmiyyətinin yuqur sifətlik tərəqiyyatıqa türtkü boludu. Bu yıl kirgenden bu yan Maliye Ministerliği texim aktif maliye siyasetini qatdi yolu koyup, maliye çıkımı xamçot oğrulaştırışını tönce qetim 30 trilyon yandan aşırdı. Yeniden köpəygen hükümet zayomi külümü 11 trilyon 890 milyard yöngi yetib, tarixtin bu yanqi salmıqı en zor boldi. Merkezden caylağı yötkep kılgan çıkımı o da 4-ci yıl 10 trilyon yandan aşdı. Maliye Ministerliğinin muavin ministeri Liao Min Munularını bildirdi. Maliye çıkım kurulmasının karğanda işki ihtiyacının yoşurun küçünü qiziş, xalıqının baxt saadetini aşırış, yeni sifatlik işlep çıkırış küçlerini yetildiriş ve zor aytış qatarlıq cihetlerde noktuluk küçeş gerek. Liao Min Munularını bildirdi. İstimal cihette istimal buyumlarının konusunu yenisi almıştırış məbliğidin 187 milyard 500 milyon yen çürülüb, alaqıdar tavarlarının seteli sonması təxminən 1 trilyon 320 milyard yenge yetküzülüb, 178 milyon adam qitim nəpki erişdi. Maliye pul mamilini maslaştırıp, işki ihtiyacını ilgiri sürdüğün bir qatar siyasetlən yolu qoyuşdu yenilik yaratılıb, ahalilə istimali və istimal sahasının ticaret subyektiga nişanlıq mədəd berilib, 113 milyon ahaligin nəp yetküzüldü. Məbləq siliştiyyətdə, adetin taşqırı uzun müddətlik alaydı zayom tarqıtış və işiltiş tezildilib, xalıq turmuşi sahasıda davamlı qoş usulü qolunuldu. İş ordunu muqumlaştırış, ictimai soğurdu toluqlumisi bir iş dairesini kenaytış qatarlıq, baskışlıq siyasətlə davamlıq yolu qoyulub, noxtuluq kişilərinin işqi orulışı küçəb muqumlaştırıldı. Yeni sifatlik işləb çıxırış

0: Radio oglucu dostlar, Can Eniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostuna Məhliya İbrahim. Bugün Can Enikimizdə qays məzmunla ayan buldikin birlikte qulaq sepaqaylı. Bugün yamğurluq kündə abdumobil aydigende sal qaralıqan işlət uğursudu sözləb bermən. Bugün yenə adam bədindiki qızıqarlıq bilimlət uğursumu sözləb bermən. Neymiş üçün kiyimli dəzmalı saxlı tüp düz bob getudu. Bugün yenə formal diyetini yoxdışdiki əbçil çarlanımı sözləb bermən. Müngüzlük tumuzğu toğırsıdı mı? Bugün birlikdə tonuşub çıxınız. Bugün yenə kaktus gül beqiş toğırsıdı mı ağlayınız? Xoş qadırlıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayayitimizi başlayıdəm doq. Qadirlik dostlar, avtomobil aydadigan dostlarımız çoqum yağmurluq kunlardimi yo'l yurib baqqan. Mana bu shunday vaqtlarda bir qism ishlarga sal qarashqa bo'lmaydi. Bugun biz programmamiz orqali chopur do'stlarga mush mazmunlar eskartmoqchi. Birinchi, yağmurluq kunda yo'l yurganda havo ro'y aloqador xabarlarga sal qarash. Nurg'un avtomobil egalari yo'l yurganda havo ro'ydan oldin ma'lumot uchurlarini oldin tekshirishni, shundaqla yo'l liniyasini oldin planlashni yoqtirmaydi. Yağmur pəsildi bundaq plansız səpərgi çıxqanda, daim qar yağmurğu yoluqış səbəbidin yol yürüş xatırı iş ehtimali körüldü. Toğrısı, işqi çıxqanda və işdən çüşkəndə, aldı bilən avaraydın aldın məlumat veriş uçurlarını körüş, güldürmamlıq avarayı körülgəndə, ən yaxsı amivi qatnaş vasıtlarına oldurub işqi veriş gərək. Uzun yolluq səpərgi çıxqanda bolsa, aldı bilən kəlbisi bir neçə günlükü avarayı özgürüşünü igiləş, həm də səpərgi çıxış liniyasını aldın planlaş gərək. İkinci, yağmur yağqanamın sürətini asılatmaya yağmur toxtışı bilən sürətini tezildiş. Bunda qığanda səpər ünümünü yuqur götürgəndə qığan bilən, ləkin beyxətəlik yoşunun qabı in time zor. Doğrusu bolsa, yağmur yağqanamın optimobil sürətini təşəbbüskarlıq bilən beyxətlər dairəgi düşürüb, sürətini ziyadə tezildirətməsdik yəni. Çünki bu vaqtda yol yüzünün yepşiş küçü tövəlləb, tormızlaş arlıqı körünərlik çoğuyub, hər vaqt oylumğan əhval yüz berişi mümkün. Yağmur toxtuğandan kiyin yol yanılı teyilğa. Yolda oylumğan hadis yüz beriş ehtimalı boğaşqa sürətini tezildişki aldırmaslıq gerek. Bu misa asallı hadis yüz berişi mümkün. Üçüncü, yolucuları sal qarab optimobil sürətini ziyadə tezildiş. Daim yağmurluq küllərdə nurğun optimobillarının yol boyudun ötkəndə yanılı sürətini tezildip ötü atqalıqını körgülü boludu. Bu vaqtta yol boyuda yığılıp qalğan su piyadlərgə çaçırap ketudu. Toğrısı, başqalarga və özgə qolaylıq yaratış üçün yağmurluq küllərdə texmi ehtiyacan bulub sürətini asılıdıb yürüş gerek. Törtinci, optimobillarının arlıqı bək yakın bulub getiş. Yağmurluq küllərdə aldıdiki optimobilga əkişmeyin ışıq toğır keludu. Bu çağda yağmur suyu şamal tosuş əynikəgə urulub, körüş dairesini tosub qoydu. Onun üstüge aldıdiki optimobil ciddi tormuz qıpqasa inkas qaytura almasıqınız və tormuzlaş arlıqı uzurab getişi səbəbidin tormuzlaşqa ülgürəlməsliqiniz mümkün. Toğrusu bolsa, yağmurluq küllərdə yol yürgəndə aldı tərəfdiki optimobillar bilən boğan arlıqını adətkidən işkəsi artıq arlıq saxlab yol yürüş, həm də sürət nasıl etişkə. Şunaqla hər vaqt aldıdiki optimobilinin əydəş əhvalını közüşkə diqqət qılıb, hər xil ciddi əhvalıqı taqab oturuş tədbir təyirliqini aldım yaxşı işləb, ciddi tormuzlaş səbəbidən optimobilinin kontrolluqını yoxdışdın imkan qədər saxılmış gərək. 5-ci, su yığılıb qalğan orundan qaramlıq bilən ötüş. Qismən optimobil egilləri çonqur tezliqi iniq bolmağan su yığılıb qalğan orundan ötkəndə şu haman sürətini tezildib ötüb ketudu. Amma köp qism optimobillarının su keçib ötüş iqtidarı adətdikcə. Onun üstüge yığılıb qalğan suyun çonqur tezliqini bilməyən əhvalda sürətini tezildib ötüş optimobilga ziyan yetkizishi mümkün. Toğrusu bolsa, çonqur tezliqi iniq bolmağan su yığılıb qalğan orundan ötməkçi bolğanda ən yaxşısı aylınıb ötüş. Aylınıb ötüş qalmasız qalğanda optimobildən düşüb yığılıb qalğan suyun çonqurluğunu təkşürüş yoki optimobilinin aldıdiki optimobilinin ötüş əhvalını gözləş. Həm də su yığılıb qalğan yol yüzünün əhvalını bekitgəndən kiyin tövən sürətli su yığılıb qalğan orundan ötüş kerak. Su yığılıb qalğan orundan ayrılğandan kiyin davamlıq tövən sürətli yol yürüb tormuzni yenik dəsəb, tormuz təxsisi və tormuz yapraqçısıdakı suyu qurutub tormuz iqtidarını tezdən əsəgə keltürüş kerak. 6-cı, yağmurda ot üçüb qas dərhal qayıt qozğutuş. Yağmur suyu yığılıb qalğan orundan ötkəndə xata məşğulat qılış və mülçərləş səbəbidən avtomobilin ot üçüb qalıdı. Bu çağda şopurun birinci inkası qaytıdan ot yığıb qozğutuşdan ibarət. Lakin bu ən xata usul. Toğrusu bolsa, yağmur suyu yığılıb qalğan orunda ot üçüb qas dərhal avtomobildən düşüb təkşürüş yoki qutquzuşunu tələb qılıb telefon qılış. Hər giz yeniklik bilən qayıtı ot aldırmasıq gerek. Bunaq bulmağanda motor iğir dərəcədə ziyanğa uçuraydı, həm də motorunun buzulışını kəltürüb çıxır. 7-ci, qar yağmurluq küllərdə toxtumaylıyı niyə özgərtiş? Qar yağmur yetib gəyəndə köpçülük dərhal mənzilgi yetib yerişqə aldıraydı, həm də toxtumaylıyı niyə özgərtib, yürüş vaxtını qısqartışını ümit qılıdı. to'g'risi bo'lsa, qor yomg'irlik kunlardagi tayilg'oq yo'llarda pat-pat liniya o'zgartirish intern xatarli. Orqadagi avtomobil va o'zining ko'rish sizig'i to'salg'a uchirgan ahvolda, avtomobilning tormozlanish orliqi cho'ngyub, asalla qatnash hodisasi yuz berdi. Shunga qor yomg'irlik kunlarda avtomobillay deganda imkon qadar asldagi yo'lda yurishga diqqat qilish, sur'atni osiltib minish kerak. 8-chi ogohlantirish chirg'ini qalaymqon ishlatish. Көп сандық автомобиль егілері қар ямғұрлық аварайда дәрхал қатардың ағақландырыш чырғыны яндырғанда, кәңгедегі автомобилларын ағақландырыш ролын ойнайды одап қарайды. Қар ямғұрда бұл чырағыны яндырғанда әқиқаттан кәңгедегі автомобил орныны пәрқейті әләйді. Lekin ogohlantirish chirg'ining roli xatardan signal berish, uning ustiga ko'p qism avtomobillar ogohlantirish chirg'ini yondirganda, burilish eskertish chirg'ining uchib qilishni keltirib chiqarib, xatarni oshirmaydi. To'g'risi, qor yomg'irli avariyada tuman chirg'i va jiroqni ko'rsatish cho'ng chirg'ini yondirsuli bo'ladi. 9-chi, avtomobilni daraxt ostida to'xtatib, yomg'irdan daldalanish. Nurg'un avtomobil egalari yomg'irli kunda avtomobilni daraxt ostida to'xtatib qo'ysa, yomg'ir suyining avtomobilga bo'lgan zinini azayt qilib bo'ladi deb qaraydi. Ammo yomg'ir suyining yalishi sababidan daraxt yopirmoqlari, daraxt shoxlari ko'plab tushib ketib, aynak surtkichga qisilib qoladi. Bu xil ahvolda tozalash eng tang qiyin. To'g'risi bo'lsa, yomg'irli kunlarda avtomobil to'xtatganda amal va uy ichi yoki to'g'risi va o'rnini tanlash kerak. Bunda qilganda yomg'ir suyining avtomobilga ziyon yetkazishdan saqlanqili, ham avtomobilning bexatarligiga kafolatlik qilib bo'ladi. Agar haqiqatan sirti to'xtatish to'g'ri kelsa, amal va daldaraq va stol bu yo'q o'ringa to'xtatish kerak.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpog'i nemish kiya olmay toksiklik kesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik ekan debchi, chechimni bayli yasab qantdim. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
1: Ay, chach har qanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolpog'i oltilik paytda sizni ajallik zaxmidan saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'rma, qaysi bekrak avarchilik.
2: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
3: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
0: Qadrli do'stlar, bugun yana odam badani to'g'risidagi qiziqarlik filmlar to'g'risida anglaymiz. Biz ba'zi g'alita ishlarni qilib o'zimizni va atrofimizdagilarni hayron qoldirib qo'yamiz. Balkim shu vaqtda badnimiz miyqida hi-hi deb kulib qo'yishi mumkin. Bizni mamnun bo'lib ketgani uchunmi? Albatta, yo'q. Balki bizning holimizga qarab, sen hayron qoldirishning asli nima ekanligini bilmaydi ekansan deb atgan bo'lishi mumkin. Amaliyotda bizning badnimiz doim bizni hayron qoldirgan ishlarni qiladi. Harakatini ayta sirliq. Odam badanining harakati va iqtidoriga nisbatan bizning yana nurg'un tushunmaydigan joylarimiz bor. Olimlar har kuni badanga munosabatlik yangi sirlarni o'zliksiz ichib beryapti. Buning ichidagi ba'zilari bizni to'liq hayron qoldirishga yetib boshladi. Ya'ni insonlarning cho'ng mingisi. Agar siz 100 yil yashagan bo'lsangiz, undaqda cho'ng mingingizda nurg'un uchurlarning saqlanganligini jazmlashtira olasiz. Odam mingisining saqlash sig'imi taxminan 2.10 3 petabayt bo'lib, bu 4000 yildan oshadigan MP3 hujjatini saqlashga yetadi. Cho'ng mingga munosabatlik yana bir qiziqarlik paket nervi bilan munosabatlik bo'lib, siz cho'ng mingidan kelgan nervi inkasni qabul qilganda, ular odamni hayron qoldiradigan sur'at bilan harakat qiladi. Nervi inkasi soatiga 274 km sur'at bilan harakat qiladi. Dadiningiz, siz o'ylagandimmi qavul? Odam yemaklik bo'lmagan ahvolda ushlab turmish kechira oladi. Lekin 11 kun uxlamagandan keyin badan xizmatdan to'xtaydi. Bizning badanimiz o'ylig'inimizni muqovil ishkaligi yana bir isbot. Sungakni misolga olsak, bizning sungimiz bizni tik turg'izadi, bizni harakat qildirdi hamda muqim turishimiz uchun imkoniyat bilan ta'minlaydi. Endi kishki kelsak, biz insonlarning chechi to'g'risida so'zlashsak bo'ladi. Bizning chechimiz bak ching. Uni yulsak bak og'riydi-ku. Lekin siz insonlarning chechining 2 pulning og'irligiga bardoshlik bera oladiganligini bilamsiz. Pul taxminan 12 ton og'irlikda bo'ladi. Ba'zi kishilar g'alit usullar bilan barmoqlarini g'irallashtira oladi yoki tilini egallaydi. Bu mahoratga bog'liq bo'lib qolmay, yana genga bog'liq ekan. Issiqlik. Bizning badanimiz bir qadar yuqori temperaturani saqlashi kerak. Shunda qilgandilla qon badanda normal oqadi. Amaliyotda badanimiz 30 minut ichida hosil qilgan issiqlik 1.9 litr suvni qanchish qiyidi. Odam badanidan bir kunda qanchalik tar chiqadiganligini hayronlik bilan bayqishingiz mumkin. Agar teningiz sog'lom bo'lsin desangiz, undaqda tarligani ko'ngliz elishmasligi, aksi yeniklab qolgandek his qilishingiz kerak. Sog'lom kishilar kuniga 30 litr hisob bilan 15 litr tar chiqara oladi. Ақырыш кесігі гірттар болғаланың көзі адатты бейнәпші рәң яке қызыл рәңді болуды. Бұл кішілерінің рәңдар пәрдісті пигмент кәмчіл болғашқа, нұр ұланың көзінің арқы қысмыдың қайтып келіп, андын йоқап кетіп, интайын аз ұшырайдыған көз рәңгіні келтіріп чықырды. Яшының чоң ешіғі әгішіп, көзіміз мұ рәң өзгер тұды. Әмі, әгер сіз құрамғы еткен адам болсыңыз, лекен көзіңіздің рәңгіді ғайет зор өзгіріш болса, яқы бірлік өзіңіздің рәңгіді өзгіріш болса, тоқтырғы көрінішіңіз керек. Бұл бәлкен бәз кеселіклерінің ағақланыр сигналы болу үші мүмкін. Мүңгіз пәрді инсанла көзінің сүзік қысымы болып, о, көз қарчықи, рәңдар пәрді вә көз алмысының алды қысымыны қаплайды. О, қобыл қылған оксиген бәдендегі қандын әмәз, бәлкі хава дин келуді. Ашқазан. Ашқазан бәдендегі ән күшілік әза. Шуңа о, ән қаттық мадыланы еріт әләйді. Бәлкен, кішілі ашқазандегі кеслатаның әтті металын еріт әләйді қалықыны білмәсілікі мүмкін. Көпчілікнің бұны іспатлаш үшін төмір тәсекләні еп сынақ келіп ершіне тәвсия қымаймыз жұмы. Ашқазандегі тұз кеслатасының құйықтықы 0.15%. Бұ оның чедамчалықының металланы ертішкі етерлік шкәлікінің сәбідір. Сіз инсанларының ашқазының бұл мұсымы ешелайды қалықыны білемсіз? Нұрғын операция вә көчіріш операциясы бәзі әзаланы бәдініміздің чықыры вәсімі біз еңіл айат қалалаймыз. Yeni bir kiçik üçəyə münasibətli qızıqarlıq paket var. Bu kiçik üçəy degen ismə hər qız aldınıb qalmaq. Bizim kiçik üçüyümüz əməliyyətə kiçik emas. O 4 adamın egizliyi bilan tam. Terə bədənimizdəki ən çox əza olub, adam bədənini yuqumlanışdan, sıxdan, soğuqdan və zəxmlənişdən qoruyur. O yana su, vitamin və mayını saxlayır. Bir adamın terisi sırtqı terə, həqiqi terə və ter astı toqulmasından ibarət 3 qavətdən tərkib tapır. Біздің сыртқы теріміз теріні тәшкіл қылғычы ішкі асаслық үйжайрының үстінкі қавітті, яки сыртқы қавітідің ибарат болып, о, ішкі әптідің төт әптігіче бір қетім еңілінді. Әмілетті, өйіңіздегі көп қысым чан тозалла үлік тері болышы мүмкін. Бұның сәбәбі шу ке, біздің теріміздің минуттығы тәхминен 30 мыңдың 40 мыңғычы үлік тері үйжайрысы ажырлып, төкіліп тұрды.
4: Бүгін біз инсалла хайати душ келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлче ұрыш, ішкіш дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллионнан ашыды.
5: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
0: Ваба вән мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
4: Шындақ, әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәс кісалыдыған бір қыл ғайатлық тәйтейді ба?
0: Ұн емә?
4: Тама кичек іш. Tamak içi kişinin Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi deb atağa. Her yili 8 milyondan artık adamın

0: Cümekin çim etmektu. Ben Evrez yoluğa ikip gittim.
1: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
0: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
2: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Yezdiki öylük yerge miras qatarda varislik qilishqi bolamdu. Aldı bilen bu vaqtki deli misalı qulaq salaylı. Wang Shaoqiangnin bovisi Qinchangnin Qinxing deydigan bir inisi bar edi. Qinxing özünün xotini Duanshunun çoğ oğlu Qinmingli'nin ikinci oğlu Qinmingxuan'ın namida Duanja kentidin öylük yer iltimas qilib, şu yerge öy silip bili turishqa qolay bolsun üçün daim aksının Duanja kentide köçet tikishiga yardamlashdi. Şikildinkin kichik qizi Qinmingyue tug'ildi. Ko'zini yumib ochguncha Mingyue mu yotliq bo'ldi. Nechildinkin Qinxing vafot bo'ldi. Ikki o'g'li burunqi o'ylik yerdagi ko'ni uyini chiqib, 6 yig'iz uy silib, 3 yig'izdan bo'lishdi. Onasi ikki oilada navbatlashib turdi. Nechildinkin tosh yo'l plani sababidan uy chiqilib, chiqish ko'chirish to'liqlimisi va o'ylik yerni ishiltish huquqi to'liqlimisi bo'lib, jami 500 nech ming yuanga erishdi. Yatlıq bolğan sınlısı bu işin xəbər tapqandikin bu pul dadamnın mirasığı təbə. Mağımı bir ölüş beriş gerek dəb qardı. Bıraq işki aksi, öylük yer mirasqı təbə əməz. Sınlımızın varıslı qılış hoquqı yox dəb qardı. Onaqda, yezdiki öylük yergə miras qatarda varıslı qılışqı bolamdı. Bu diloğa mındaq çüyənçi berildi. Qarmaqqa bu dilo misali öylük yer toluqlımız doğrusudiki talaş tartıştak bilinudu. Bırak, öylük yerini işiltişi hukuki, öylük yer toluqlımız peyda buluşunun səbəbi hesaplanıdı. Şunun üçün, bu dilo misalidiki talaş tartış, öylük yerini işiltişi hukukunun təvəlik doğrusudiki talaş tartış bulup, öylük yerini işiltişi hukukunun təvəliki aydınlaştırılsıla, öylük yer toluqlımızın ilgisini aydınlaştırılı buludu. Əqtiləb qanun dəstorda, miras təbii igilə ölgəndə qaldırğan qanunluq şəxsi mal mülüktür dəb bəlgiləngən. Ondaqda, bu dilun misalıda, aldı bilən, öylük yerini işiltişi hukukunun, puralanın qanunluq şəxsi mal mülükigi təvə, ya ki təvə əməslikini aydınlaşdırılış gərək. Əgər

0: Hürmetlik radyo anıgıcılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 7. günü, Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anıgıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Tihimu adıl, muvabbıq, dünyavi idarqılı sistemisi ornatış ilgiri sürüldü. Cungu sayaheti kızgıllıqı devamlı kızıp getdi. Aldıngı 7 ayda çıgıra sırtıdın kəlgənlərinin Cungu'daki istimali 260 milyard yuandın köprəki yetib, oxşaş məzgildikidin 27% aşdı. Canşinin Rüycin bilən Şənşinin Yen'en arasıda bivasta yuqır sürətlik boyuz qatnadı. Şanxayının Songjiang bilən Anhui'nin Liu'en ölkə rayon halkıqan mənpəətin həm bəhərlənish mexanizmi ornatıb, kəsiblərinin mas tərəqiyatıqı törtkü boldı. Şizanın Jilongdaki latqı şiğillik iqin apıtıda qazaqılğalla 43-ki yetdi. 519 kişi bilen bolğan alaqa üzülüp kaldı. İran Hormuz boğuzudaki çehlengen rayonunu cakarlayımız dedi. Amerika armiyesi İranlı denizden qabal kılıç hareketini devamlıq icra kılımız dedi. Hürmetli radyo anıgıcılar, tövende deyiqtanla haberlerimizin təhsili məzmunlarda bolsun.

0: қойып, әркет yönеліші де чың тұрып, баравер тәртіплік дүнияның көп құтыплышшыны ортақ тәшәббіс қылып, техімі адыл, муапық дүнияви идары қылышны ішқа шұрышқа түрткі болып, инсаният тәқтір ортақ кәудісі бәрпа қылышқа түрткі болайды. Давалғуш, өзгүріш болып атқан дүнияда халқыра жәмиет келішіп алған декла шарқы нәзәр селіп, Джунго идары қылышы тәрәккият мөйжезісіне чин көңілідін құветледі. Шындақла, Джунгоның дөйләтіні идары қылыш лайясыне чонқыр етрап қылды. Бір ел үлгіре рейс Си Цзиньпин Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты Тянжин башлықла иғыныда дүнияви идары қылыш тәшәббісіне тән-тәнілік оттырға қойып, тәшәббісінің 5 чон ядролық идеясыне айдыңлаштырды. Ула, игілік оқоқ бараверлікіге әмәл қылыш, халықыра қанунчылыққа рай қылыш, көптірәпчілікіне әмілиет көрістіш, адамны асас қылышны тәшәббіс қылыш, әрекет yönелішіге әхмиет беріш. Дүнияви идар қылыш тәшәббісі Бірләшкен Дөләтлер Тәшкілаты Хартиясының баш мәқсіті вә принципі білән томырдаш болып, Тезла 160 қиқын дөләт вә халықыра тәшкілатының қолышы аваз қошшығы ерішті. 60 нәтчі дөләт дүнияви идары қылыш достық ғұрыпсыға бәс-бәсті қатнышып, дүнияви идары қылыштіке нұрғын қаралмыланы чөрдеп, зіч маслышшыны қанат яйдырды. Словакия зұңтуңы Пеллегеріне мұндақ дейді. Меніңче, рейс Си Цзиньпин отырғы қойған тәшәббіс әр қайсы дөләтләрінің күшіне қайтыдын мүжәссәмләп, диққатны тәрәккият тынышлыққа мәркәзләштіріп, еңі пұрсәт вә әмкарлық саасыны қезішіні мәқсәт қылуды. О, нөвәттікі ұқтылап пайда қылышқы ерісмен, қаршылышыны үлгірі сұрдыған ұсылға түптін оқшымайды. Меніңче, тәшәббіс интайын пал әхмиет кейге. Джунго дүнияви идары қылыш тәшәббісі ұқымы хөджетті. Техімі адыл, муапық дүнияви идары қылыш системісі орнытыш. Джунго идеясы, тәшәббісі вә әркіті намлық ақташлық китапны арқарқыдын илан қылып, Джунгоның дүнияви идары қылыш тоғырсыдегі нишан yönеліші вә әмілі әркітіні системілық шәрхиледі. Кесек алтын дөләтлерінің тарихи характерлік әза көпәйтіші. Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының тәрәкі қылып зор ешіғі түрткі болуштың, Африк іштіпақының 20 дөләт күройығы кірішіні қоллаш қыча. Ене Асия Ул Әсле Селінмі Банкісі, Епек Юлы Фонды қатарлық еңі сұпыланы бәрпа қылыш қыча, Джунго ер шарының жәнібідікі дөләтлерінің вәкіллік характері вә сөз қылыш оқуқыны үзліксіз өстірді. Дүнияви идары қылыш тәшәббісі күн сере кішілі қалбідің чонқыр орын еліп, Джунго лайясыдың халықыра әмілиетке айлынып, күшлік хаяты күчіне намайян қылды. Дипломатия министрлікінің баянатысы Гожа Күн мұндақ дейді. Дүнияви идары қылыш тәшәббісі отырғы қойылған бір елдің бұянқы мол нәтижелі ортақ кеңішеш, ортақ құрыш, ортақ бәрман болушының көпчілікнің арзусы ішкәлдікіні. Көптірәпчілік тичин тұрушының умумүзлік ортақ тону ішкәлдікіні. Техімі адыл, муапық дүнияви идары қылыш системісі орнатышының ортақ арзу ішкәлдікіні толық түшендіріп бәді. Сүн-и әкіл, чонқыр деңіз, құтып қатарлық еңі саадеке идары қылыш кәмчіл болуш қықарта, Джунго әрқайс тәрәплі білен бірлікте, идары қылыш қайдысыны үзіксіз мүкеммелләштүрді. Джунго дүния сүн-и әкіліні идары қылыш тәшәббісіні оттырғы қойып, дүния сүн-и әкіл әмкарлық тәшкілаты құрышыны тәшәббіс қылып, әрқайс дөләтлі білен бірлікте, Сүн-и әкіл дүнияви идары қылышының көптірәплік ортақ идары қылыш, ечевітіш, ортақ бәрман болышқы yüzlenişіге түрткі болды. Халқыра мұрасия мәккемісі құрышыны тәшәббіс қылды. Әмді бұйыл 5-ші айда түнде xalqara dengiz işleri talaş tartışını muvaffaqiyetlik becirip ayaklaştırdı. Jungo talaş tartışını hal kılış mekanizmi da yenilik yaratıp, xalqara mürassiya sahasıdaki mekanizm boşluğunu ünümlük toldurdu. 83 növetlik Birleşken Devletler Teşkilatı Kengişinin reisi Bill Bagmandak dedi. Xalqara tertipni qoğdaş, köp tarapçılıkta kollaş cihette Jungo'nun töhpüsü intayın muhim. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat karalmasını ilgir sürüş cihette mi? Jungo yetekçilik rolünü cari kıldırmakta. Tekimi moyalleştirişki erzidigini şu ki, Jungo vadisigi emel kılıplı kalmay, yani her kaysi devletlerinin kol tutuşup hemkarlışışını teşebbüs kıludu. Bu yıl küzde Jungo Hebi Şun'en yeni rayonu da dünyavi idare kılış münbürü ötküzüdü. Jungo erkaç tarafla bilen birlikte dünyavi idare kılış teşebbüsünü emelileştirişini tekimi yakşı ilgiri sürüp, ortak idare kılış arkalık kalay makancılıkını tügitip, kesiptaşları bilen bile yırakını közlep, dünyavi idare kılışının tekimi adil, muvapık yönülüşki karap, mukim ilgirlişige türtki boludu. Xi Jinping mundaq dedi. Mening dünyavi idare kılış teşebbüsünü otturgu koyuşumdaki maksat, tekimi adil, muvapık dünyavi idare kılış sistemisi ornatışını ilgiri sürüş. Jungo baştın ahır tarihnin toğru terpidi turup, xalqni kalbigi püküp, jahannin menpeatini közdep, her kays devletle bilen birlikte, insaniyet takdir ortak gevdisi berpa kılışka türtki boludu.
1: Stansımız haberi. Bu yıldın bu yan Jungo'da sayahat kılış, Jungo'nun mal seydiviliş devamlı kızıp getdi. Aldınki 7 ayda çigra sırtıdikilerinin Jungo'daki istimali 263 milyard 600 milyon yuan'ge yetip, okşaş mezgildekidin 27.8% aştı. Çigirdin ayrılığında baş kaytırış resmiyetini becergen çigra sırtıdiki yolucularının sani okşaş mezgildekidin 300'den köprek aştı. Bu yıl yazlıq tatilde çigirdin kırıp sayahat kılış red tertipide aldınki 20 orunda turgan sayahatçi mənbə devleti ve rayoni işçide Avrupa devletleri 30%'ni egilgen bulup zakaz okşaş mezgildekidin 275% aştı. İşik bileti zakızı 20% aştı. Şunun bilen bir vaqtta texımı köp jungu modu boyumları, əxli məhsulatla çətəllik sayahatçilərinin çoxum setiviliş tizimlikige kirdi. Məsələn, Şanxay zakaz məhsulatları danlıq markisi istimalçılarının xaslaşqan ehtiyacını qandırdığan məhsulatlarını layiləşini yarqın nokta qılıb, kiyim-keçək, öncü mərvayid, qul saiti, közəynə qatarlıq sahələrini qapladı. Nurgun çətəllik sayahatçı məxsus kilib zakaz qıldı. Bunun igiligən nesbiti 50%-dən aşdı. Şanxayga kiyim-keçək zakaz qılğılı kəlgən bir amerikalıq sayahatçı zakaz qılış mərkizi bolu süpüti bilən bu yerdeki kişilərinin iş önümü nait yuqarı, pütürü süreti nait tezgən. Qaytıdığan çağda kiyim-keçəklərini elib ketələydikəmiz, ula kişilərgə nait dostlarını muamalı qılıdikən deydi. Bulturdun bu yan Sodu Ministerliqi, Maliya Ministerliqi bilən birlikdə xalq aralaşqan istimal muhiti quruluşu xizmətini qanat yaydırıb, 15 sınaq şəhərini qollab, yuqur süpətlik istimal təminatını biyitib, mülazimət səviyyəsini östürdü. Şanxay, Şincin, Yivu qatarlıq cayla xalqara istimalının yeni yer bəlgisini bərpa qılıb, köptüllük bəlgilərini mükəmməlləşdirib, çıxım mülazimətini əlalaşdırdı. Meksikalıq sayahatçı Laura Lidis mundaq dedi. Biz ömək qatnaşmay öz aldığımızğı sayahat qıldıq. Həmmi iş naiti yaxşı boldi. Hər xil yumşaq detallar arqılıq taksi çağırğılı boludikən. Mihman saraylarının sərəmcanlaşdırılışı mu rahatkən. Xizmətçilər mu qızğınlıq bilən yardan berdikən. Bu yıl 7 ayının 1-ci günü çigirdin ayrılığında baş qaytırış, 2.0 nusxisi siyasətdə az sumluq arlab təkşürüş tüzümü və qəğəzsiz beceriş rəsmi yolğu qoyulub, çigra sırtıdaki yolucularga qartılğan baş qaytırış, ulanın tamujindin ötüşü teximi qolaylaşdı. Şincin ayırdırumi Avasiya şəhərçisi Tərəqiyyat Çəklik Şirkiti Sodu Başqoruş bölümünün muavın başlıqı Linşin tonuşdurub mündaq dedi. Şincin ayırdırumi kartını sürtüb dərhal baş qaytırış mülazımıtını aldı bilən yolu qoydu. Yolucular visa kartısını post aparatlığı yenik sürkep, ala kadar ispatlarını yollasıla töleş ve baş kaytırışını tən qadamda tamamlayalaydı.
0: Stansımız xəbri. Jiangxi'nin Ruijin'din Shanxi'nin Yan'an'ı bivastı barıdığan yukur sürətlik boyuz, 9 ayının 6 günü tüncü qetim qatnıdı. Umumi musabisi təxminən 1850 km. Yürüş vakti təxminən 11 saat 32 minut bulup, Jiangxi, Hubei, Shanxi ülkelerden ötüp, Otturu rayon bilen Gərbi Şimaldaki şehirle topini tutaştırıp turduğan muhim tügün bulup kaldı. 9 ayının 6 günü saat 11'den 2 minut ötkende, Ruijin'din Yan'an'ı bivastı barıdığan tüncü yukur sürü etlik poiz bolgan G3998 qetimlik Fushin namlık poiz yolu çıktı. Peşkadem Kızıl Armiya jangçısının evladı Wang Wenping mındak dedi. Kızıl Armiya jangçısının evladı bolu süpütün bilen bu yukur sürü etlik poizgi oltırıp Yan'an'ı bivastı barıdığı allıqımdın intayın haya jallandım. Bu yukur süratlik tömür yolda katnaş başlanışı, işki cayının arlıkını kıskartıpla kalmastın, belki yine konu inkılabi tayancı bazı rayonudaki halkının gayretini urgutdi. Men işki cayının öz ara alakını küçeğe itişini ümit kılımen. Tuncu poiz, yol boyu Yudu Vogzali, Nancang Gerbi Vogzali, Şi'en Şarkı Vogzali Katarlık Vogzallardı toxtap, Liniya boyudaki kızıl tuprak bilen şehir tügüllerini tutaştırıp, vagollani köşme kızıl medeniyet boşluğuna aylandırdı. Bu ketim poyuzunun şimali uçudaki ahırkı nokta bolgan Yan'an vokzalının türlük yoloç toşuşka kapalı tıkılış hizmeti toluk emirileşti. Devletlik tömür yol guruyu Şi'en idarisi Yan'an vokzalının nöbetçi başlığı Wang Jinfeng mındak dedi. Biz Kızıl 5 yıldız noktalık yolcular mülazimet markasını devamlı cülalandırıp, poiz küç zalıdaki Kızıl Okş öyünü aksız eçevettik. En sey beldum bıkı, Şimali Şenşi kağız kıymısı Katarlık gayri maddi medeniyet mirasları türlerimi poiz küç zalıga karelsiz kırıp durdu. Tömür yol tarmakları Ruijin'din Yan'an'ı katnaydıgan poizlarının yürüş layihesini devamlı el alaştırdığını bildirdi. Devletlik tömür yol guruyu Nancang İdarisi Yoloç Toş bölümünün maum müdürü Yerungun mındak dedi. Biz liniyadaki yolcuların ahvalı asasen poizdin yürüş layihesini devamlı el alaştırıp ve tanşep, yolcuların kızıl tetkikat, ögünüş, partiye kuruluşu bu içe fikir almaştırış, tukkan yoklaş, soda alakısı Katarlık seperge çıkış ihtiyacıga tekimi yakşı mülazimet kılıp, yukur süratlik tömür yolunu konu inkılabi tayancı bazar rayonlarının terakkiyatıga, halk ammısıga tekimi yakşı mülazimet kılış imkaniyeti iki kılımız.
1: Stansımız haberi. Dövültümüz yakında halkara yer ay sünni hemrah topi, çoğun ilim pen planını resmi yolu koyup, nurgun devletler bilen birleşip, Yer ay boşluğuna sünni hemra topi oralaştırmakçı boldi. Dəslapki qadamda 2030-cı yili ətrapıda barlıq sünni hemra koyup beriş oralaştırışını tamamlap, yer şari yer ay boşluğunu sistemilik küzdüş boşluğunu toldırışını planladı. Xalqara yer ay sünni hemra topi çoğun ilim pən planının konkret layısı mındaq. Eğirliği 30 kilogramdan eşip ketmeydiğen 12 yu namlıq 30 süni emra 6 türkümgü bölünüp, yer ay rezonansı çoğun elips şekillik orbetisiğe birinin 3 gün espiti boyunca oralaştırılıdı. Bu bir xil alayda orbeti bolup, süni emra elips şekillik orbetini boylap uçudu. Yakın noktası yer şarığa, irak noktası ay şarığı yıkılışıdı. Yer ay tartış küçünün rezonans efektidin paydalanıp muqim hareket kılıdı. Köp yıldızlıq, köp noktalıq mas qadamlıq küzdüşke tayınıp, boşluqtiki havarayı hadisilerinin özgürüş ceryanını mükemmel egiləb, gamma nori borununun oranını belgeləşinin eniqliq dərəcəsini işkilemci bulunluq sekund dərəcəsigi kötürgülü boludu. Bu, insanların astronomiyelik küzdüş tarixidiki büzş xarakterlik eniqliq dərəcəsi. Yer ay boşluğu yer şarının tövən orbitisidin yer şarı bilen bolğan arlıqı təxminən 2 milyon kilometrgıcı bolğan arlıqı sozluğan bolub, kəlgüsüdeki ademlik ayğı çıxış, ve Ayşari bazısı kuruluşunun yadırılıq faaliyeti rayonu hesablanıdı. Xalqara Alan Boşluğu Birleşmesi Boşluğu Transport Komitetinin reisi Yang Yuguan mındaqdıdı. Eğer biz Ayşari etrafıdaki ayğı yıqın boşluqda yol başlaydıgan süni hemrah topunu qurup, orun belgiləş, həm vaqtın xəbər veriş mülazımıdı bilən təmin edilsək, Ayşari yüzlüdeki konuş, uçuş ve Ayşari orbitisi da tutaşdırış, cipsilaşdırış teximi toğra, teximi bexatar boludu. Onun üstüge tənarxi teximi tövən boludu. Növətdə Tayland, Serbiya, Mısır, Singal, Hindonuziya qatarlıq nurgun dövlətlərinin pentatqiqat aparatları bu planı qatnaşdı. Birinci basquşluq kuruluşunu tətqiq qılıb yasaş başlandı. Süni həmra, yük götürüş, ölçəb kontrol qılış qatarlıq çoğun sistemilanın umumi layihəsini dəlilləş pat arada tamamlanıdı.
0: Stansımız xəbri. Yəqin qilladın bu yan Şanxay şəhərinin Sungjiang rayonu bilən Anhui ölkəsinin Liuan şəhəri ölkə alqıb mənfəətin tən bəhirləniş mexanizmi ornatıb, Changjiang deltisi, hətta bütün məmləkətinin rayon halqıb kəsb əmkarlıqını qanat yaydırışını örnək qılğılı boluduğan Şanxay Anhui təcrübəsi bilən təminlədi. Əmdi Jungonun islahat nəq meydanı mavzulu xəbrimizdən Sungjiang bilən Liuan qandaq qılıb ölkələ ara tosqunu buzub taşlab, kəsiblərini mastaraqqi qıldırış, öz ara mənpəət yetküzüb tən paydı elişqa türtki boldi digən qismi deqtanlarda boludu. Anhui Mansion Orab Qaçılaş Çəklik Şirkitinin Liuandiki işləb çıxırış şeyhı da optimatlaşqan 15 işləb çıxırış liniyəsi yuqur sürətdə aylandı. Bu karxana Şanxay şəhərinin Sungjiang rayonudun tüncü bulub, ölkü halqıb köçüb, Anhui ölküsünün Liuan şəhərdiki Lusung zamanıvi kəsb bağçı rayonuğa makallaşqan yol izdigüçi. Anhui'deki türünün yukur derecelik məsləhətçisi Wang Shinmandaq deydi. Şanxay bilən Liuan'nın yardan beriş münasibeti de Sungjiang bilən Jin'an birleşip Lusung şirketini kurdi. Çünkü hazır bir kısım xeridarla əslidilla otturu rayonda. Köç berişimizdeki məqsəd mu, əməliyyətte xeridarlarının təlifigi uyğulluşuş. 2024 yılı 5. ayda kelişim imzalab, yıl ahırda yergi erişip, bir yıldın köpürek vaqtta işləb çıxırışkı kırıştı. Şanxay türüne ən xuyğu bədi. Baş iliş bilən statistik kılış Liuan'ı kaldırıldı. Ötünüp berilgən yerdin ziyan tartamdı yok. Aynı çağda Sungjiang'dan Liuan'ga vazife bilen çeniqiş qavetilgen kadır Dingjian, maliye bilen bajını ayırış ve statistikini ayırıp hesaplaştığın ibaret koş mekanizmini berpa kılışını otturgu koydu. Bunun bilen yakşı mekanizm şekillendi. Yenik mülük süpsi astıda eğer Sungjiang'ın türü Liuan'ga makallaşsa, yerlikte asıl bolgan ünüm Sungjiang'ı nep yetküsse, tevsiye kılgan cayının aktifliği tekimi aşıdı. İki taraf kayıt kengişip, ahire Liuan 60% ölüşünü, Sungjiang 40% ölüşünü aladığan boldı. Maliye baj gelişimi 2024 yılı 11. ayda imzalangan bolsa mı, lekin statistikilik sallık məlumatını ülke alıp hesaplaşta ülgü yok idi. Jin'an İqtisadi Tərəqqiyat Rayonu Başqırış Komitetinin maum müdiri Gao Qingwen mındaq deydi. Ölkü alqıgan statistikilik sallıq məlumatını bölüp hesablaşta ilgiri örnek kılgıdak pişkan misalla yok idi. Biz nait yaxşı ülgü tiklap bəduq. 2025 yılı 2. ayda Lusung zamanıvi kəsb bağçısının statistikilik sallıq məlumatını bölüp hesablaş İşiltiş sınaq çağrısı resmi ilan kılındı. Tuncu Türküm'deki iki türünün bölüp hesaplaş sallıq məlumatı Şanxay bilen Anhui'nin birleşme tekşürüşüden ötdi. Bölüp hesaplaş məbliği bu yıl 7. ayda nəqləşdi. Bağçı rayonunun azırkı baş direktori Şincalin Mondaq dedi. Bizmo mənpəyətin tən bəhrman buluş mexanizmini şəkillendirişini oylavatımız. Məsələn, Люэндеки карханылар тарақи қылып мәлім басқышқи еткенде, Шанхайда тәтқиқат мәркізі, яки

Hürmetlik radyo anlıqçılığa, Dövlət rəisi Xi Jinping 8-ci ayının 30-cu günüdün 9-cu ayının 3-cü günü gecə Bişkekdə ötküzülgən 2026-cı illik Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı başlıqla yığınığa qatnaşdı. Həm də Qırğızıstan Zontuğu Japbaro, Mısır Zontuğu Sesiyinin təklifigə binaən iki dövlətdə dövlət işləri ziyarətidir boldu. Bu yıl Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı qurulğanlıqının 25 illiqi. 25 yıl ilgiri soğuk uruş ahırlaşkandan kiyenki mürekkep, xalqara ve rayon vaziyeti aldı da Jungo'nun şehir namı bilen atalgan. Jungo kuruşkı katnaşkan tuncu xalqara teşkilat vaziyet ihtiyacı bilen barlıq geldi. Hem de kurulgan deslepki mezgildila öz ara işiniş, öz ara menfaat yetküzüş, baraver boluş, kengişiş, köp kıl medeniyetke hürmet kılış, ortak terakkiyatını közleştek Şanxay royi turguzuldu. 25 yıldan buyan 6 kurguçu eza dövlətdən terakki kılıp, Asiya, Avrupa, Afrika'dan ibaret 3 çoğun kıtadın halkıgan 27 ezası ba çoğun aylığı aylandı. Şanxay Hemkarlık Teşkilatı dikkatini rayon bexatarlıkıgı merkezleştirişdin 50 netçe hemkarlık sahasıgı kengaytip, dünyadaki yer meydanı enken, nüfusu en köp, terakkiyat yoşurun küçü zor, universal rayon hemkarlık teşkilatı aylandı. Tarihi noktada turup nezer salsak, bir inik kan tomur baştın ahırı sındırılgen. Jungo kurguçu eza dövlet ve paul ilgiri sürgücü bolu süpüti bilen Şanxay Hemkarlık Teşkilatı'nın yokluktan barlık kelişi, kiçikliktin zoru işiga ideya cihetin yetekleş küçü, mekanizm yaratış küçü, hemkarlık hareketlendirgüş küçü ata kıldı. Jungo Şanxay royini tuncu bolup teşebbüs kılgıcı. Şundakla Şanxay royini evcaldırdıgan hareket tereptari. 2013 yıldan buyan reis Xi Jinping herketimlik Şanxay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınığa katnışıp, ilgiri kiyim bolup, Şanxay Hemkarlık Teşkilatı takdir ortak gevdisi berpa kılış. İhtipaklaşıp öz ara işinidigan, tınıç, hatırjam bolgan, gülünüp terakki kılgan, koşnula bilen inak ötüdigan, adil, haqqani bolgan 5 ortak makan kuruş katarlık muhim ideyalarını otturgu koyup, Şanxay royinin devir mezmonini üzüksüz beyitti. 25 yıldan buyan Jungo Şanxay Hemkarlık Teşkilatı'nı baştın ahır etrap diplomatiyasıdaki aldınkı işitep karap, her kays tereplerinin bexaterlik sahası da öz ara işin işini ilgir sürüp, terakkiyat sahası da hemkarlıkını çonkurlaştırıp, adimiyet sahası da koyuk pikir almaştırıp, Şanxay Roy'dan ibaret esli meksetini hemkarlık emeliydiği aylandırdı. Jungo'nun töhpüsü tınışlıkını kogdaydıgan bexaterlik hemkarlıkı sındırılgen. Reis Xi Jinping, Şanxay Hemkarlık Teşkilatı'daki her kays devletle bir xatar bolgandıla, ondan hakiki bir xatar boludu, dep körsetti. Jungo Çigira rayonda her bir işlada öz ara işinişini, berpa kılışını, başlanış noktası kılıp, üşkül küç ve devlet halkıgan teşkillik cinayet ötküzüş, zer etkesçilik zerbe beriştin, tınışlık burçi katarlık, terörlük karıştırış birleşme manevrini karallık ötküzüş kiçe. Ondan sallık malumat, callıkla, taşkı boşluk katarlık, gayri en-enevi bexaterlik sahasıdaki hırsqa takabıl turuş kiçe, her kays eza devletle bilen birlikte rayon bexaterlik tosqını davamlık müstekkemledi. Jungo'nun mesuliyetini zimmisigi ilişi, öz ara menfaat yetküzüş, ten paydı iliş terakkiyat emeliydi de namayan boldu. Jungo baştan ahır öz terakkiyatını Şanxay Hemkarlık Teşkilatı'nın terakkiyatı bilen, her kays eza devletle halkının güzel turmuşku bolgan intilişi bilen bağlap geldi. Jungo'nun Şanxay Hemkarlık Teşkilatı eza başka devletle bilen bolgan umumi sodu sommisini 2 trilyon 300 milyard Amerika dolardan aşırış nişanı müddetten burun işka aşırıldı. Bir belbağ bir yolunu ten kuruş teşebbüsü eza devletlerinin terakkiyat stratejiyesi bilen üzlüksüz cipsilaştırıldı. Jungo Kırgızistan-Özbekistan tömür yolu,
Jungo Otra Asiya Tabi Gaz Turbisi Qatarlıq Türlə Sicil Olgı Siljitildi. Türlük Emli Tedbirlə Erkaç Dövlətlərinin Tərəqiyyat Evzellikini Ortaq Paydı Eliş Evzellikigi Aylandırıp, Ortaq Tərəqiyyat Neticilirdin Xalıq Turmuşuğa Teximi Köp Nəp Yetküzdi. Jungo'nun ıllıqlıqı öz ara düşünüş, yeqin ötüş ceryanıqa sınışıp getken. Reis Xi Jinping mındaq tep görsetti. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Aza Devletle birlikte öz talantını cari kıldırıp, güzelliktin ten huzurlanıp, inak billi ötüştek medeniyet bağıtısını berpa kılış gerek. Jungo Medeniyet Merkezi, Kunzi Şöyani, Luben Kasıphanısı, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Aza Nurgun Devletle'de emeliyleşip yıldız tartıştın. Jungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Yaşla Almaştırış Merkezi, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı məxsus oxş mükafat pulu qatarlıqlarının yaşlarının ösüp yetilişigə yardım berişkicə. Yine Taratqula başlıqla yığını ayalla münbiri qatarlıq paliyyətlədə ər sahə əl ara alaqını ilgiri sürüşkicə, davamlıq alaq süpsi qurup, hemkarlıq boşluğunu kengaytip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatının tərəqqiyatı üçün əl ray asasını müstəkkəmlidi. 2025 yılı 9. ayda Reis Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Tenjin başlıkla yığınını riyasetçilik kılıp içip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatını teximi iştipak, hemkarlışışka teximi ehmiyet berdiğan, teximi hayati küşkü tolgan, teximi ünümlük, yukur süpetlik terakiyat yeni baskıçıgı kırışki itekledi. Tenjin xitap namısını imzalap ilan kılıp, Şanghay Hemkarlık Teşkilatının 2026 yıldın 2035 yılgıcı bolgan kelgüsü 10 yıllık terakiyat strategiyasını makullap, teşkilatının uzak müddetlik terakiyat üçün plan tüzdi. 4 bihaterlik merkezinin yopuqı eçilip, emrilişip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Terakiyat Bankası kuruş siyasi kararı çıkırılıp, mekanizm

Ürgünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ürgünüş yolu da ıcdahat bilen ızdınıvatkan, ızdınış dağımı da alğı ılgırlayvatkan radyo almıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ürgünüş programımızda anlaşılanan parçalımız, mən Arapato Sancaq. Biz bugünkü ürgünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 26-cı günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. Kitimlik kolektif ürünçüge riyasetçilik kılganı sözlügen, devletimiz icdimai kapalet işlerinin yukarı sübetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatını ilgir sürüş gerek namlı sözünü aldığımız.

Radio anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. ketimlik kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Döltümüz icdimai kapalet işlerinin yukarı süpetlik terakiyatı, imkaniyetlik sicil terakiyatının ilgiri sürüş gerek namlık sözünü anlatımız.

Partiya 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda dövlətimizin kəlgüsü 5 illik, hətta 15 illik tərəqiyyat planı sürətləb verilib, barlıq xalqının ortaq beyişiği türütkü buluşda texim roşan mahiyyətlik ilgirləş hasıl qilish tələb qılındı. İctimai kapalət xalq ən kümül bülüdüğən, ən bivasitə, ən real mənpəət məsələsi takılıdı. Biz qayt təqsimat salmıqını teximi aşırıb, özara yardan bir iş ixtidarını küçəyitib, teximi qıb adəmini icdimai kapalət sistemisi kırgızıb, kən xəliq ammısını teximi şəncilik, teximi toluq kapalətki iyi qılıb, xəliq ammısının köp qatlamlıq, köp xıllaşqan ehtiyacını üzlüksüz qandırıb, pütkül xəliqini qaplıqan, şəhər yeza bir tutaş pılallanğan, adil, birlik gəlgən, İmkaniyetlik sicil bolgan köp katlamlık icdimai kapalet sistemisini mükemmelleştirip, icdimai kapalet bir hatarlık torunu yanımı putulışımız gerek. Birinci, Cungoca icdimai kapalet sistemisini berpa kılış gerek. Dünyadaki her kaysi devletlerinin terakkiyat seviyesi, icdimai şaraitti, medeniyet alahidliki okşaş bolmağaşka, İctimai kapalet tüzümü mü mukarrar halda erhil buludu. Biz çetellerinin icdimai kapalet cihetki paydalık tecrübelerini ögünüş ve örnek kılışka ehmiyet verdik. Dikin, aynen köçürüp gelmey, adli halda nuskulu almay, belki mevkani devlet ehvalımızı koyup, pahal izdinip, dadıl yenilik yaratıp, Roşen Cungoça alaydılık ige icdimai kapalet sistemisini muvaffakiyetlik berpa kıldık. Biz Cungo Komünistik Partiyasının rehberliği ve devletimizin sosyalistik tüzümüden ibaret siyasi özellikini cari kıldırıştı çıntırıp, küşünü merkezleştirip, çoğun işlerini vücut çıkırıp, icdimai kapalet işlerinin puhtı kadem bilen uzakçı dağımlışığı türütkü bulduk. Xalqni hammadan a'lo bilishda o'rtaq beyishni ching turib, xalqning baxt-saodatini oshirish, ijtimoiy adillikni ilgari surishni, ijtimoiy kapolat ishlarini taraqqiy qildirishning tub mavqesi va maqsad qilib, islohot taraqqiyot natijalaridan butkul xalqni teg'imi ko'p, teg'imi adil nabga erishtirdik. Tuzum orqali yetaklashni ching turib, to'liq qoplash, asos kapolatlik qilish köp katlamlıq buluş, imkaniyetlik sicil buluş qatarlıq nişallarını çördüyen halda icdimai kapalet sistemiz kuruluşunu küçəyitdik. Dəvr bilən tən ilgirləşdi çıngdırıb, tərəqiyyat davamıdiki məsələləni, ıslahat çarısı və yenilik yartış təpəkkürü arqılıq əl qılıb, tözülmə mexanizm tosalğılarını qətti tügütüb, icdimai kapalet işlerinin üzlüksüz alğı ilgirləşigi türütkü bulduq. Haqiqatni amaliyotdan izlashni ching turib, ham butun kuchimizni ishga solib, ham madarimizni qarab ish ko'rib, ijtimoiy kapolat saviyasini iqtisod va moliya kuchining imkoniyatlik sijili eshishi asosida o'stirib, amaliyotdan ayrilib qolmadik, bosqichdan halqib ketmadik. Biz bu muvaffaqiyatlik tajribalarda ching turib va uni rivojlantirib, uzluksiz yakunlab, uzluksiz olg'a ilgirilishimiz kerak. 14-ci 5 yıllık hatta texim uzak mezgillik icdimai kapalet işlerini ilmi pılalaş gerek. Partiya 19-cu növetlik Merkezi Komiteti 5-ci umumi yığınıda 14-ci 5 yıl mezgilideki devletimiz icdimai kapalet işlerinin terakiyat planı aydınlaştırıldı. Onu 21 çonkur tetkik edip, yirik planı kırgızıp, emel iyileştirişini yakış tutuş gerek. Sistemi karışıdı çın turup, yeni terakiyat baskıcı, yeni terakiyat ideyesi, yeni terakiyat endisi de oturup koyulgan, yeni taleplerini yakşı ilgilep, icdimai kapalet işlerinin terakiyatını, beşini bir gevde kiliş umumi uğurlaştırmasını bir tutaş algı sildirtiş, tört umumüzlük stratejilik uğurlaştırmasını maz algı sildirtişte, oylaşış ve planlaş gerek. Strategiyelik nəzərgi iyi bulup, xalqının yuqur süpətlik turmuş istikigi layıqlaşıp,
Адамның әтраплық етіліші вә пүткіл қалықның ортақ бейіш мұсапысығы ұйғылышып, балыла ясли кірәлейдіған болуш, оқойдығалла оқи алайдыған болуш, ішілгәлі әк алайдыған болуш, кеселі давалын алайдыған болуш, яшанғалла күтін әлайдыған болуш, өйсізлі өйді олтыр алайдыған болуш, ажызла яр юләкі ерішәлейдіған болуш жәтті, Еңі үлгірләш асыл қылышқа үзіліксіз түрткі болыш керек. Қауіп қатар еңіні күчейтіп, дөлтіміздің кәлгісі 5 жыл, 15 жыл, әтта 30 жылдекі яшанғаланың көпі іші, оттырча көзілімі өмірінің ұзырыши, тәрбейінліш мұдытының іші, әмгек күшлері құрылмысының өзгіріші қатарлық тәрәқият үзінішлерге муакеме қылып, өкім чықырып, İctimai kapalet işlerin duş geliş ihtimali bolgan yeni ehval, yeni meselelerini tehlil kılıp, hizmetteki aldın körerlik ve teşebbüskarlıkını aşırıp, su kelgüce toğan tutup, takabül turuş tedbirlerini kolunuş gerek. Halkıra nezer dairini kengeytip, çetelerinin ictimai kapalet işlerinin terakiyat ehvalığı dikkat kılıp, uladın tecrübe savak ilip, hem bazı devletlerdek Paravalıqda yetişiviliş və işib gitişik qarğulacı intilib, otdırhal kırım tozuqıqı düşüb qilişdən saxlanışımız. Həm, bəzi dövlətlərdək paravalıqını kinəyti vetiş yolunu tutub, cəmiyyətinin hayati küçünü acizlaşdırıb qoyuşdən saxlanışımız gerək. Şundaq bir qaydını ər vaqqıt əstin çıqırışqı bolmaydı ki, ixtisadi tərəqiyyat bilən icdimai kapalətinin münasiviyyəti Кейін білән суның мұнасуетік оқшайды. Тез суда қиық үзуді, чонқұр суда пара құтмаңыды. Бұл қанун еткі қылаплық қылсақ, кеміміз я құмғы петіп қалыды, я көмтірліп кетіді. Үшінші, іждімайы қапалы түзімі сылатыны чонқұрлаштырыш керек. Азір дөлтіміздің іждімайы қапалы түзімі сылаты сестемілік топлаштырыш, мас ve yukarı önümlük buluş baskıcı kırdı. İctimai kapaletinin her kaysi terepleri oturusudu ki, İctimai kapalet sahası bilen başka alakadar sahayla oturusudu ki ıslahatının bağın işini doğru ilgilep, bir tutaş pılallaş ve mas algı sildirtiş iktidarını östürüp, türlük ıslahatlarda umumi birikmik şekillendirişge hakiki kapaletlik kılış gerek. Mesele yolun işini küçeytip, İctimai kapalet cihette puhralanın inkası küçlük boluvatkan, gəm kıldırdıgan, başını katırdıgan, endiş kıldırdıgan işlağa. İctimai kapalet sistemisi kuruluşunu çekilip duruvatkan, qiyin meselelerge yakından dikkat kılıp, ıslahatını üzlüksüz alğı sildirtiş gerek. Köp katlamlık, köp tövrüklük yaşanganda kütünüş suğurtisi sistemisini tezir avajlandırıp, yaşanganda kütünüş asasi suğurtisi. Asasi davalını suğurtisi məbləğini gəmləş və təminatını tənşəş mexanizmini takamıllaşdırıb, yıllıq pul tüzümünün qaplaş dairisini kinaytib, üçüncü tövrüklük yaşanganda kütünüş suğurtisini qeliplaşdırıb və ravajlandırıb, soğda davalını suğurtisini pahalı ravajlandırıb, xəliq ammasının köpxıllaşqan ehtiyacını teximi yaxşıqandırış gerək. Asasi davalını suğurtisi, işsizlik suğurtisi, İşte yarını suğurtisini ölkü dəridisi de bir tutaş gəmləşki türütkü bulup, merkez bilen yerliknin iş hukuki ve çıkım mesuliyetini yanımı aydınlaştırış gerek. Yeza ictimai kutkuzuş hizmetini yezi kenetlerini güllendiriş stratiyyesi kırgızıp bir tutaş planlap, yeza ictimai kutkuzuş tüzümünü takamullaştırıp, daimlik yar yülek buluş tedbirlerini mükemmelleştiriş gerek. Dikkan işli gücüyle canlılık işgı orlaşkalla, yeni kez bağaltıda işgı orlaşkallarını icdimai suğurtı katnaştırış tüzümü, her bir septin çekin gelilerini kapalletlendiriş tüzümü, yaşangallığı gəmkorlu kılış, mulazimet kılış sistemisini takamullaştırış, müyiple yetim balılığa yar yülek buluş katarlık icdimai paravallık tüzümlerini mükemmelleştiriş gerek. 2018-ci ildən bu yan biz yaşanganda kütünün suğurtisini Mərkəz Tənşəş Fondu tüzümünü yolu qoyduq. Bultur bir yıldıla şərq qısımdiki tərəqi tapqan rayonlardan
otra g'arbiy rayonlar va koni sanoat bazasi joylashgan o'lkalarga 176 milliard 800 million yuan ajratib berib, ijtimoiy sug'urta fondi kirim chiqimi jihatidagi rayonlar aro qurilmalik ziddiyatni unumli pasaytirib, yashanganda kutinish pulining vaqtida to'liq tarqitilishiga haqiqiy kafolatlik qildik. Lekin rayonlar aro tengpun bo'lmaslik masalasi tubdan hal qilinmadi. Shunga yashanganda kutinish asosiy sug'urtasini mamlakat bo'yicha bir tutash g'amlashni tez amalga oshirish kerak. Bu ijtimoiy sug'urtadagi cho'ng san qonuniyatiga uyg'un keladi. Shundaqla yangi taraqqiyot andisini barpo qilishning talabi hisoblanadi. Yashanganlarning tez ko'payishi bo'libmi, yashanganlarning so'zilma kasalga giriptor bo'lish nisbatining oshishiga ergishib, yana kelib davolash texnikasi taraqqiy qilib, texnik ko'p davolig'udek dori yo'q kasalni davolig'ili va tizgiligili bo'lish imkoniyatining yaratilishiga ergishib, davolanish sug'urtasi chiqimi texnik zo'r besimga duch kelmoqda. Davolash, davolanish sug'urtasi tibbiy dorini ham turtki qilishni qat'iy bo'shashmay mos olg'a siljitib, mablag' g'amlash va ta'minot tanshish mexanizmini takomillashtirib, davlat dori va xorma materiallarini markazlik ko'p miqdorlik sotuvlishga tashkilotchilik qilish islohotini olg'a siljitib, davolanish sug'urtasini chiqim qilish usuli jihatidagi islohotni cho'nqurlashtirib, davolash dori mulozimati bazasini shakllantirish mexanizmini mukammallashtirib, davolanish sug'urtasi fondining ishlatilish unumini o'stirish kerak. Yaqin qiladim buyon yashanganlar ko'payish darajasi bir qadar yuqori bo'lgan nurg'un taraqqiy topgan davlatlar va yangidan gulnayotgan davlatlar qonunni belgilangan pensiya yoshini kechiktirish islohot planini o'tirib qo'ydi.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir, Nazaretsi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

0: uzunqu yugurishni bak yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib rahatlaychu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarni qiyog'i yomishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yomishgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'lib bu eng yuqori palliga chiqqan ashu daqiqada ashu bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
4: Sırtta aptap ne mi degen yakşı?
5: Yol boyunun manzarası ne mi degen güzel?
2: Hava ne mi degen sap?
3: Yürünle sırtkı çıkıp sap havadan kanıgıcı nefes alaylı.

Sevimli radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qiymətli radio alğıcılar, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayran qaldırğudek küzütish iqtidari ve bedii obrazlarni roshan yaratish bilen şu devirdeki murakkab çigish ijtimoiy ziddiyatlarni ve tez o'zgarayotgan tarixiy aloyidlikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjiman Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Sen balılarını oylap, beni azırak mı esin ki ep koymaydıken sen de? Dedi Anna. Vronskiy'nin, sen üçün, kelgüsüdeki balılarımız üçün diyen gepini unutup kalgan. Ya ki anılmagan dek onu sonra kıtartıp. Balı körüş körmeslik ulanın otursu da uzundun beri detalaş tuturuvatkan. Hem Anna'nın en açkını keltirdiğen meseleydi. Anna Vronskiy'nin yeni balı görüş arzusunu, benim hazırkı çırayımını saklap gelişimini halımaydı, deyip düşünetti. Vay vay, ben birinci bulup sen üçün deyip inik eğittim o, muhimi sen üçün de. Dedi Vronskiy, goya bir yeri katlık ağırvatkan dek koşumusunu türüp türüp. Senin muşundak terikeklikin ornunun tayinsizlikidin buluvatıdı. O gep yasamay, udullu gep kılıverdiğen bobdı de. Demek, o emdi mana rahimsizlik bilen öşmellik kılışkı başlaptı. Dep oyludu Anna, Vronskiy'nin gepigi kulak salmay işçi de. Lekin, közleri onun özgü karap durgan sotçının közlerdek, rahimsiz közleri bilen uçraşkanda, ihtiyarsız şürkünüp getti. Sebep onun da emez. Dedi Anna. Ben bir nersige heyran. Hazır ben pütülley sinin ihtiyarında tursam, minin teri kişilerimge o iş kandak sebep bulalaydı. Ornunun tayinsizlik digen kandak gep. Tamamen onun eksik o. Senin minin maksidimini çüşen mi geninden bekme epsil novatı men Anna. Vronskiy özünün oylugallarını devilish üçün cahillik bilen Anna'nın sözünü bölüp etti. Sen beni könlü pütülley bölünüp getti dep oylap yürgünün üçün seni tayinsizlığa katarığı çıkırıp etken ben. Bunun dün sen hatırcan bolsan boludu. Anna şu gepni depla kahve içiş üçün keynigi örüldü. Anna çimel tikini çetnetip

Özünün koli, turqi və avazdın bizar boluvatqandək bir alamətini sezib qaldı. Apağının nemi oylavatqanı? Sana kimni eppəməkçi boluvatqanı bilən menin karım yox? Dedi anna titirgen kolu bilən stakanını üstelge koyup. Biz hazır bu doğruluk gep kılışmadık ko? Yok, muş doğruluk paranlışımız. Sana rast kepni kısam. Meyli kere ya ki yaş, meyli senin apan ya ki başka ayal bolsun. İnsap yok ayallalı bolsa, onda ayalla menin könlümge yat. Şunu men onun işleri doğruluk kılıngan geplerini anlaşını halımaymen. Anna, menin apam doğrusu da bunda hürmetsizlik bilen gep kınmaslıkını soraymen. Oğlunun bekti bilen şan şerpinin nedilikini bilmegen ayalda insap mı bulmaydı? Sana yeni bir qetim dep kuyay. Men hürmetimni kılıdığan apam doğrusu da hürmetsizlik bilen undak geplerini kımıgın. Dep vakırdı Vronski Anna'ya açıqı bilen ciddi karap. Anna ün çıkmadı. Vronski'ye, onun çırayı'ya, kollarga tikilip durup, tünögün yakşılışıp kalgan din kiyenki işlani. Onun yalqulluk şiirin muamillerini bir-birlep eslep çıktı. O başka kotullağı mı aşındak şiirin muamili kılışı mümkün? Bunun dinki mi kılıdı? Dep oyladı işçi de. Senin apanga mehrin yok. Mehrin pekat. Tılınnın uçudula. Dedi o, Vronski'ye nepret nezir bilen tikilip durup. Senin deydiğinin şulu bolsa, emise. Şunda kıl, hazırlı bir tırap kılıvet. Men oğlu burun bir kararı kep boğan. Anna şu gepni kılıpla öydün çıkıp ketmekçi bulup durattı. Şu arada Yashvin kırıp geldi. Anna onun bilen salamlaşıp toktap kaldı. Anna açıkı örlep pelek yetkende emde korkunuşluk bir iş çıkışı mümkün dep turgan hayat mamatlık peyti de bu işlani bärbir anlaşı mümkün bolgan Yashvin'nin aldı da özünü kandak kılıp hiç iş bolmugangı salalıdı. Bunun sebebini Anna'nın özümü dep berelmeydi. O şu an işki hayacınını besip, orunduk kilip oldurdu da mehman bilen paranlaşıp getti. Hoş, işleriniz kandak rakit avatıdı. Kerz öcetlerinizde yığvalı aldınız mı? Dep sorudu o Yashvin'din. Kadir ahval, emmini yığvalanmaydı kalkışaymen. Çarşamba mamakçı bulu vatimen. Silahçı o. Sorudu Yashvin, Vronski'ye közünü kısıp karap koyup. O bulanın teki yenili cidelleşip kalgallıkını sezgen idi. Ögüllükke mağarımız mikin? Dedi Vronski. Yezik getimiz dep yürgünün lağımı xeli bolgan o deymen. Emdi bir kararı keldok. Dedi Anna Vronski'ye yani yarışıp kalar mikin dep oylama devatkan de karap koyup. Aşı biçarı pesti sofka işçiniz ağırmamdı sizden. Dedi Anna Yashvin bilen devamlı paranlaşıp. Men onunla iş ağırtış ağırtmaslık ne hazırgıç oylap bakkınım yok. Anna arka divina. Gördünüz mü? Menin bütün baylıkım manımışının işçi de. Şu tapta men bayadem men. Ama hazır kuluk pikirsem uyadın gaday op inip çıka men. Kimli bolsun men bilen kımar oynığa adem hem mi pulunu ıftı bilip hiç nimisini koymasam dep oylaydı. Men mi hem şundak oylay men. Biz eni şundak kıma düse cinimizde berdiğe ademle. Biz özümüzge şunundun kuşallık tapımız. Eğer siz öylengen bolsunuz kotunuz kanda kılattı ikken? Yashvin külüp getti.
Мен шу

0: Sebepten öylenmegen bolsam kerek. Hem mengü öylenmey, moşundak ötüp geçişim mi mümkün? Emese gelison göforusunu kandak kılısan? Dedi Vronski gepke arlaşıp ve külüp Anna'ya karap koydu. Közleri uçuruşup kalganda Anna huddi kılgallarını unutup kalganım yok. Hem de hergiz erim aymen digende kılıp derru özgürüp kapaklarını turup aldı. Siz rastlılığa bir kız bilen muhabbetleşip bakmağın mı? Dep sorudu o yaşvindin. Yok. Nurgun kızla bilen muhabbetleşken. Bırak şu... bilemsiz. Kart oynaşkı oltırıp uzak ötmeyla. O kız bilen körüşkü verdilişip koyga vaktiniz toşup kalan bolsa, ornunuzdun turupla yügürmesiniz bombaydı. Men kızla bilen muhabbetleşki yaraymen. Ama keşte kart oynaşkı bağımsan bombaydı. Minin turmuşum, manımışındak turmuş. Men sizdin bunu emez. Bire kız bilen hakiki muhabbetleşip bakkan mıydınız dep soravat hemen. Anna əslide gelisin Geforus toğırlıq sormakçı idi. O gepni Vronuski digerliki üçün onu tılğa alğısı kelmedi. Vronuski'din at seti valgan Voitov kelip gelip Anna ornadın turup çıkıp getdi. Vronuski öydün çıkıp getişinin aldı da Anna'nın ucursuğu kırgen idi. Anna özünü üstel üstüdün bir nersi izdevatkanı selav aldı. Lekin yeni bundak yalgançılıkının numus şişkellikini oylap, beşini kötürüp onun çırayığa soğuk nezerde tikilip durdu. Sizge nemi kerek? Dep sorudu Anna Fransuzca. Gambettenin guanamız kerek idi. Men onu setevetken. Vronuski bu sözünü şundak teläppüzde eytti ki, o teläppüzden sizgi çüşendirip oltırdığanga vaktim yok. Sizgi onu çüşendirişim mi acizsiz digen mene inik bilinip duratdi. Men onun aldığı eyip dikemez, dep oylaydı Vronuski. Eğer o özüge iş tapmakçı olsa, ahir özüge kılı duşu. Lekin o öydün çıkıp gitip atkanda, kulukuğa huddu Anna özge bir gep kılgandek anlanıp getip, bir dilla Anna'a rahimi gelip, yürek kattık tartışıp getti. Anna, ne mi dedin? Dep sorudu o. İşte mi demedim? Dedi cevaben Anna, yani şu soğuk, hatırcam turku bilen. Eşnimi demegen bolsan, emes özeñniñ kuyruğını özeñ talap oltır. Dedi, yürekini yeni muz kaplap ketken Vronuski çıkıp ketip etip içide özge. O işiktin çıkıp atkanda, közi aynaktiki Anna'nın şolusuğa tüşüp kaldı. Anna'nın çırayı sargıyıp ketken, levleri titirep ketip atattı. Bunu körüp Vronuski toxtap, onunğa iki kız teselli eğitip koyuşunu oyladı. Ama bir kararğı kelip bolğıça öydün çıkıp bolğan idi. O küne o keşkice kaytıp gelmey, karangı çüşkende kaytıp geldi. Öygü kırgende hizmetçi kız onunğa Anna Arka Devina'nın beşi ağırıp yetip kaldı. Onun yenigi kırmısınız dedi.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge yazgan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizge bombaydı kallığı toğırlık yapkıgan.
1: Onu bilen körüşüm zörür bop kağın. Çünkü...
2: Ben oyal kişinin ne mi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptiken ben.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren beridu. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu diyen çok rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözde işinizi yakış görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolup atkanı Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Şu küngüçe ikkisinin bir-biriga açıqlanışları bir qetimmi kün boyu davam qılıp baqmagan idi. Bugün birinci qetim şundaq boldi. Bu açıqlanışmı emas. Arğa faqat qorsaqtiki gapni elip qalmay devetkenlikten düşken azraq soğukçılıq idi. O atnın guanamısını eliş üçün öyge kirgende tərini muzdaq qılıp onnağı ləppidi bir qarap qoygan idi. O onunğa nemi üçün aşındaq nəzər bilən qaraydı. Bopdu, qarapdı. Qarağandikin onun yürgünün par-parı bolup ümitsizlik içide oltırğanlıqını köməmdi. Körüp turup nemiş qiyana heç iş yoqtak bəxudük meñip çıqıp ketidi. O onunğa suğuq muamili qılıplı qalmay, yeni texi öç bolup ketkendekmi qılıdı. O çoqum talada bir xotinni yaxşı görüp qalğan gap. Şundaqlıqqa eniq turmamdı. Anna bir yaqtın onun şapqasizlik bilen aytqan həm sözlərini əsləp, yeni bir yaqtın eytişni oylap, eytalmağan sözləri dep bir münçi gaplarni özünün təsəvvürü bilen toqıp çıqıp, şunun bilen teximi boğulup qaldı. Mən sizni tutup qalanmay mən. Vironus ki şundaq mı deyişi mümkün? Qayaq kessiniz ketin. Siz belkim erimnin ilkige yeni qaytıp barman dep oylap, onundun acırı şiketini ammağan boğuydunuz. Boptu, qaytıp ketin. Pul lazım bolsa mən berimən. Sizge kanç robli gerek? Anna, kopal ademlerinin ağızdan çıkışı mümkün bolgan, her xil en kabik sözlerini öz hiyalı da Vronski etkandek oylap, onu zadılı keçirgüsü gelmedi. Bu samimi ah gönül adem, tek tünü güllü kesem berip, meni Çin yürgüdün yaxşı gördüğallıkın etkan edi o? Arkadılla, o özgü özü yeni şundak dedi. Mən mü burun köpketim unudun yamallap, özümünü qiynap jürdüm. Bu mu zörürütü yoklu işla idi o? Anna, Wilson'nun yenigi berip kelişki ketken, 2 saatten başka vaqtının hemmisini xiyal ve aşındak perezle bilen ütküzdi. Hem iş berbat boldu mu, ya ki yakşilişip kiliştin ümit bağ mı? Bu öydün hazırlı keçiş gerek mu, ya ki onun bilen ahir kıketim bir körüşü valgandın kiyim mi? Anna onu bir gün, bir akşam sakladı. Ahırda hizmetkarıga, onunğa beşi ağırıp ketip, yetip kaldı, dep eyt, dep koyup, ucursuğu kırıp ketti. Ama könlü de, eğer hizmetkarının şu gepini anlığandın kiyim mi, yenimgi kirse, demek o meni yenil yaxşı gördü diyen gap. Navada kırmısa, işinin tügeşkeni şu. Bu çağda mən nemi kılışımını özüm bilmen dep oylap kaldı. Keçide o annanın toxtığan avazını, o bəgən qoğraqını, ayağı tivişlerini, hizmetkar kız bilen kılışkan gaplarını anlap yattı. O hizmetkar kızın

pelempey bilen yukurga çıkıp ketti. Anna'nın bütün vücudunu kaplap turuvatkan bayıkı tuman bir dillı tarkap ketip, tünü günkü türlük oy hıyalla carahetlengen yürükige xencerdek yeni sancılışkı başıldı. O özünün muşu hakaretlegi çıdap, onun üyüde bir gün keşkici turgallıkını her kanda kılıp mı özüge çüşendirip gitelmedi. Ahır o özünün ahırkı kararını bildirip koyuş için onun kütüphanısı gıkırdı. Sorukkine anıbal işkisi bir yerden ötüp geti ötüp, apam bana evetken pul bilen guanamilen berip koyup ketti. O nesleni tünü gün alanmağandım. Beşiğinin ağırkı kandakırak, yakşop kaldın mı? Dedi Vronski hiç kandak iş bolmağan dek, özünü erkin tutup ve Anna'nın rengi öçken çırağıydaki tentenini körüşünü mü ve onun tigigi yetişini mü oylamay. Anna ucurunun otursu da turup, onunla cimcit tikilip durattı. Vronski onunla iştikli bir karap koyup, koşumusu türlgen halda koludaki xatını okup oldurivadi. Anna keynigi burulup, öydün asta menip çıkıp getti. Vronski onu şu çağda çakırıp, tohtıda velişki ülger etti. Lekin Anna şiknin aldığı bağıca gep söz kılmay oldurivadi. Fakat koludaki xatının varıkını yötkigende çıkan avazlı bağ. Başka hiç kandak avaz yok idi. Ey, mankara! Anna işikten çıkıdığan çağdıla onun zuvanı içildi. Biz eti çoku mağmısak bulmaydı, şundak mı? Siz menin, men bağmaymen, dedi Anna keynigi burulup. Anna, muşumu turmuş mu? Adam bundak turmuşta kandak yaşaş mümkün. Siz menin, men bağmaymen. Anna bayıkı gepini tekrarladı. Çıdaşkı taktım kanmıdı menin. Siz ahır puşaymanda kalısız. Anna şu gepini kılıpla öydün çıkıp getti. Vronski onun bu gepni kılgan çağdaki ümitsiz talaffuzudan korkup jeni çıktı da ornidan sakrab turup yugurup berip onu tutup almakçı boldı. Lekin yani nemiş kudur özünü besip elip jayıdı oltırıp kaldı. Çişleri kırışıp koşu misi çın türüldü. Onun bu hıl edepsizlik bilen selavatkan tehdidi Vronski'nin katlık açığını keltürgen idi. Hemme çağrını kıp gödün. Oyladı o. Pekat birli çağrı kaldı. O bosumu onunla pisent kınmaslık. Şu hıyalı bilen o ornudun turup, aval şergi kırıp, andın vakalet namilege kol koyduruş için apsının yeni berişini oylap tayarlık kılışkı başıldı. Anna onun kütüphanısı bilen tamah hanıda menip yürgen ayağı tivişini anladı. Bir çağda o mehman hanının işki aldığı gelip tohtadı. Lekin Anna'nın hücursi terepki burulmay, hizmetkarga voy tof gelip kalsa otnı berişini tapılap koyupla öydün çıkıp getti. Arkadın Peytun'nun dervazı aldığı kelip toktuğan avazı. Onunla dervazını içip beri vatkan avaz anlandı. Kenedilla birinin pelempeydin yukurgu tez yugürüp çıkıp keti vatkanı anlandı. Eslide Vronski pelini unutup kalgan iken. Anna derizinin yenige kelip peski karap turdu. Vronski angıca Peytun'a çıkıp bolgan idi. Pelini algan dinkin, Peytun keşinin dolusuğa boş urup, onunla bir nimeleni dedi. Andın beşini götürüp, derizge karap mı koymay,
odat

U ketti. Hem işti güdi. Dedi anna derizi tüydü turup özüge özü. Onun gepige cevap bergendek şam üçüp kalgandin kiyinki karangoluk bilen çüdiki dehşetli görünüşle bir birge ulaşıp vücuduna bir modiş korkunuş çulgu aldı. Yak, undak buluşu mümkün emez. Dep var kırap ketti o ve vücudulu turup küçep kongrak çaldı. Emdi yalguz geliş, onunga şünçilik korkunuşluk tuyuldu ki, hizmetkarının kırışını kütüp duralmay, özü onun aldığı çıktı. Graf nege ketti, sürüştürüp yıkanla. Hizmetkar, graf atkanığı ketti, dep cevap verdi. Graf canapları, eğer silini bir yakı çıkmakçı bolsa, eğitip koyunla, peytun hazırlık kaytıp geliyordu o digen. He, boptu, tohta. Ben hazırlı onun xat yazıp berimen. Mikhailoğu eyt. Xatını hazırlı atkanıga apırıp bəsün. Tez bulunla. Anna ol durup xat yazdı. Men xata kıptı men. Dərru qaytıp gelgin. Sana deydiğan gipim ba. Tezire qaytıp gelgin. Men bək korkup getu

0: Hava ochiq edi. Atigandim ber yoqqan simsim yomg'ir yengili to'xtab, hava echilib ketgan edi. Qanaltir ugizila. Piyodila yo'lga yotqizilgan taxti tashla. Cho'ng yo'lga yotqizilgan shig'illa paytunning chaqlari. Otlarning xurum jabduqlari. Jabduqlardiki misna qishla. Qalayla. Hammili narsa may eyning quyosh nurida yaltirab turatdi. Shundan keyin soat 3 mazgili ko'chalarda rasa odam qaynaydigan chaq edi. Anna bir jup boz ot tartib ketayotgan. Yumshoq ressorlari lingshib, bilinar bilinmas choy qilib mengayotgan paytunning bir bo'lingida tinimsiz taraqlab ketayotgan chaqlarning ovozini tingshig'ash sirtdagi xilma-xil manzirlarga qarg'inicha necha kundan beri yuzbagan ishlarni aslab ketayotdi. Uning o'zining hozirgi ahvoliga bo'lgan qarishi uyda o'ylagandikiga butunlay o'xshamaydi. O'lim to'g'risidagi xayollarmi? Uning uchun unchalik qo'rqinchlikmi? Ham jazmanmi emas edi. Muqarrarlikidan qolgandekmi qilatdi. U o'zini shu darajada yerga urg'onligi uchun endi o'zini jimlaydi. Men uningga yelinib, uningdan kechirim so'rab yuribdiman. Uningga bosh egibdiman. O'zimni ayiblik debdiman. Shundoq qilishlarning hojati bormidi? Ajiba, men uningsiz kun ko'rolmaymanmi? U bu savolga javob bermayla ko'chalardagi magazinlarning veviskillariga qarashqa boshildi. Shirkat va ombar. Tish doktori. Shundoq. Bo'g'a ishlarning hammasini dolliqi deb biraman. U uronuskini yaxshi ko'rmaydi. Uyat bo'lsinmi, azoblansammi mayli. Hammini so'zlab beraman. Dolly meni yaxshi ko'rdi. Uning maslahatini anglayman. Endi men Vronskiyga yo'l qo'ymayman. Ayiblashlarni anglab o'ltiravermayman. Filippov, Oqbolka. Anglagan gaplardan qarganda, ular Bolkining ximirini yug'urib, tayyor qilib Peterburgga yetib boramish. Moskvaning suyi ajoyib totliqqa. Mitishinning mineral suyi bilan quymoqlari cho texi. Anna uzoq yillar ilgari 17 yoshga kirgan kunlarning birida hammasi bilan birga Troitsa monastiriga tavob qilib borganligini esladi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida 19-chi asrdagi Yevropa tanqidiy realizm adabiyotining yuqori pallasiga chiqqan Rossiyaning ulug' yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoyning Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan danlıq adabiy tarjiman Rahman Mamut tarjima qilgan Anna Karenina nomli romanini anglatdi. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Davomini ertaki radio kutubxonasi programmamizda anglaysizlar. Bugungi radio kutubxonasi programmamiz mushu yerda oyoqlashdi. Bugungi programmamizning nazoratchisi Asqar Tursun. Mas'ul muharriri Abdulla Molla. Diktori va kirish turguchisi Abdursul Abdurim. Hurmatli radio anglovchilar, endi deputatlar, stansiyamizning boshqa har xil programmalarida bo'lsin.
1: Men cho'ng menga. Vaqtim chiqsa-la, asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sababli asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
2: Men immunitet tizimisi uxlamay tong otquzish sababli Yaqından buyan linfa hüceyrələrim və kəsəllik qarşıdurğucu hüceyrələrim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atdı.
3: Mən börək. Uxlumay taŋ atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürək, uzun məzgil uxlumay taŋ atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlumay taŋ atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
6: Sağlamlıq dastıqınımızda.
7: Talondaki işkili kodunu sahilisekla yemekliklerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
8: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqunu alayımız.
6: Sağlamlık ayıqımızda.
9: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
7: Veliz fitbilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
6: Sağlamlık kolumuzda.
7: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
8: Denizlerini içip hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp mikropla yok aydı.
6: Sağlamlık her vakit yenimizde.
7: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
6: Sağlam cungu birlikte açırışımızı muhtaj.
10: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Mənim payda buluşum onun da bəzi özgürüşlərini barlıqı kəltürdü. Mənim sayıdak əgiş üçün bilən o başqalarla uçuruşunu xalımaydıqan, hətta özüge yüzlənməydıqan bop qaldı. Bir günü o məndən ayrılıb, həmmini qaytadan başlaşını qarar qaldı.
11: Üçüncü numarlıq bemar.
12: Doktor, Mən xamışlıq kesilik qırptar boğa oxşaymən. Qandaq davalansam bula.
10: Ciddiyləşmən. Hazır doğru bilən davalaşı xeylili bir xətər. Önümü işəncilik. Onun başqa psixikalıq davalasaq mı?
12: Baktıb yüzünü mən. Özümünü özgərdi mən. Azıraqlı özgürüşmü məni ümitkə teximi yıqıllaşdırdı.
13: Psixika sağlamlıqına köməl böləydi.
14: Bugün ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
15: Ben çıkılıştım. Kaytkan iken kıtıra ya.
16: Atanam bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odul kemmeydi.
14: Vey ana, avazınız bitip kaptı o.
17: Zukam da kağılı hılıb oldu. Ensere yapkan mısın de sizi demi geydim.
18: Atanam bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odul kemmeydi.
16: Ata anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız odul gelsin.
19: Apa, siz sulu oynadığın vaxtıda mən sürəkkə əp qoyayım.
16: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odul gelsin.
20: Ata anamın sağlamlıqını diləymən.
16: Ata anımızda siyğınışqa vaxtımız odul gelsin.
18: Dada, ana, biz kəldok.
19: Buva, muma.
1: Kiçkinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illata alaydı. Lavuldab köyüvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. ortaq gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.